adam gibi yürekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüme. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüme, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokakta

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

yanmak ister gülüm, sevmek okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derici.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün açıklanacak. Enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Araç işe multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulmayacak. Cama monteli telefon tutucular kullanılacak. Araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması da yasaklandı. İstanbul'da katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle ünlenen Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Koçak'ın adresindeki aramalarda kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu maddeyle iki hassas terazi ele geçirildi. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı saldırı el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildi. ABD saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreni yarın yapılacak. Cenaze öncesi binlerce kişi naaşı görmek için Tahran'da toplandı. İran lideri Müşteba Hamaney'in babasının törenine güvenlik gerekçesiyle katılamayabileceği belirtildi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir sucuk işletmesinde 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi. Kaçak ürünler imha edilirken işletme sahibine para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye temizlik işçileri çöp konteynerinde ağzı bağlı poşet içinde 5 kedi yavrusu buldu. Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22

0: Erken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: sen gel tamam. Bana mesela, ben hamileyim mesela, bana gel mesela. Ya da ben mi sana geleyim?
1: Yok, fark nasıl istiyorsan.
0: Kendini ben... nasıl hissediyorsun bugün?
1: Ben şu an hamile gibiyim.
0: Hanım ne oldu, neyin var ya?
1: Ay çok kötüyüm ya. Hasan çok kötüyüm.
0: Canın ne çekiyor? Pepino mu çekiyor?
1: Ya yok, pepino mepino değil. Demin az önce televizyon seyrediyordum. Bak ağzım bile sulanıyor.
0: Ne oldu söyle, alayım hemen alayım.
1: Erik çıkmış, erik.
0: Erik hemen alıyorum. Erik çıkmış. Hemen alıyorum, hemen lütfen, alıyorum. Lütfen, bana bağırıyorum. Alo Necdet abi. Eriğin var mı abi?
2: Eriğim var kardeşim.
0: Abi ne kadar kilosu, ne kadar?
2: Kilosu 500 TL kardeşim.
0: Sonra arayayım abi ben seni?
2: Tamam kardeşim.
0: Hadi. Sağ ol abi, teşekkür ederim.
1: Ne oldu, aldın mı, söyledim
0: çok
1: mi?
0: Çok pahalı hayatım ya.
1: Pahalı ya, lütfen.
0: Yok 500 lira veremem.
1: Be, ama hamileyim. Hamileyim.
0: Bir tane, ben. Bir tane söyleyeyim, bir tane gelsin
1: bir
0: o zaman.
1: Bir tane neyime yeter benim ya? Bir tane sol, yarım kilo da olur.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Necdet abi.
2: Efendim kardeşim.
0: Yarım kilo erik alabilir miyim abi?
2: Yarım kilo satmıyoruz kardeşim.
0: Abi para yok, ne yapayım? Hadi öpüyorum abi. Hayatım satmıyormuş. Efendim? Yarım kilo satmıyormuş.
1: Ya bir kilo ya.
0: Ben nasıl? Yan komşuya gideyim. Onun da eşi de hamile ya.
1: Evet.
0: O da istiyorsa o zaman.
1: İster Sebahat'a söyle. Şöyle kütür kütür erik vardı. Biraz ballandın anlatırken canı çeksin.
0: Kütür kütür diye.
1: Kütür kütür böyle tuzlu erik yenmez mi?

0: var.
1: Singapur doğum oranını artırmak amacıyla devlet destekli çöp çatanlık sistemi başlattı.
2: İşte bu.
1: Yani şey gibi geliyor. Düşünün. E-devlet üzerinden
2: devlet gibi destekli çöp. Ne yapıyorlar sevgili
1: yıldırım? Sistemde çevresi geniş ve güvenilir tırnak içinde yazmış teyzeler. Genç bekarlar için en uygun eşleri bulacak. Devlet geliyor sana. Sen evde oturan bir teyzesin
2: tamam,
1: değil mi mesela?
2: Ben
1: de devletim.
2: Tamam.
1: Singapur devleti.
2: Evet devlet.
1: Geldi. Aradım mesela. Alo.
3: Efendim.
1: Ayşe teyzeciğim.
3: Efendim oğlum.
1: Seninle çalışmak istiyor devlet.
3: Ben artık benden geçti çalışamam ben.
1: Ama şöyle hayırlı bir iş yapacaksın.
3: Allah Allah.
1: Hayırlı bir iş yapacaksın.
3: Nedir oğlum?
1: Şimdi bak laptop kullanmayı biliyor musun?
3: Kim top?
1: Laptop.
3: Laptop yok bende oğlum.
1: Biz sana laptopu getireceğiz.
3: Çok güzel.
1: Sen oradaki bekarları tespit edeceksin erkekleri.
3: Evet.
1: Sonra bekar kadınları tespit edeceksin.
3: Evet.
1: Bir rapor hazırlayacaksın bize. Bundan bu olur diyeceksin. Çalışır mısın bizde?
3: Çalışıyorum yani yapabileceğim bir şeyse tabii etrafta.
1: Eşleşme başına 100.000 lira veriyoruz.
3: Kaç bin?
1: 100.000.
3: Vallahi mi? Sabaha kadar çalışırım.
1: Tamam.
3: Ben kendimi eşleştirebiliyor muyum? Bizim herif eldi.
1: Çalışır mısın bizde?
3: Çalışırım. Şifre koymayın bak unutuyorum ben.
1: Neyi?
3: Laptopu.
1: Tamam koymayız merak etme.
3: Koymayın onu.
1: Hele her siteye girme ama tamam mı?
3: Açık mı her site?
4: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Polonya'da şehirlerde artan güvercin nüfusunu kontrol altına almak amacıyla güvercinlere doğum kontrol yemi verilmesi planlanıyormuş. Kuşlar artık Polonya'da ötemeyecek. Ötmek derken yani şöyle yani...
1: Ötecek de duyulmayacak.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Özgür Öztürk de diyor ki, ay canım benim sağ olsun, övmüş, geçiyorum.
1: Övgüleri geçme.
0: Oğlum tamam.
1: Övgüleri oku. Övgü okunabilen bir şey.
0: Oğlum itici oluyor ama ben sevmiyorum. Övgü de sövgü de istemiyoruz efendim. Normal yayın yapalım geçelim.
1: Yani ben ikisini de istiyorum. Dinliyorlar ki sövüyorlar.
0: Ben ikisi de gerekiyor.
1: Yani hiç dinlemediğin bilmediğin kişiye bir şey söyler misin?
0: Oğlum yayını yapalım eve gidelim. Bu kadar. Tamam. Her yayında bunu yapıyorsun.
1: Bunlar beni diri eder.
0: Diri mi ediyor?
1: Diri eder benim övgü. Arada bir tane oku. Mesela bir koklat bana.
0: He tamam.
1: Ucundan koklat bana.
0: Tamam tamam.
1: Ben geriden tamam, olduğunu anlarım
0: tamam,
1: zaten.
0: Tamam oğlum anladım
1: anlarım,
0: tamam.
1: Anlarım tecrübeye sabit.
0: Tamam. Sevgili dinleyiciler hocamıza arada diri etsin diye över misiniz bu adamı? Çok arada ama nadir.
1: Dinleyicinin yazdığı havada kalınca ben gerçekten...
0: Rahatsız mı?
1: Düşüş up oluyorum.
0: Down down.
1: Down muydu o?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ben Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
1: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Reklam. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
4: gazoz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: Televizyon deyince vatan.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Efendim günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Birazcık gecikmeli olarak yayına girdi, kusura bakmayın. Sayın hocamız uyuyakalmış. İlla Fatih Bey bensiz girmeyin. Allah'ınızın aşkına beni bekleyin deyince biz de meşhuren yaşına ve mesleki tecrübesine hürmeten birazcık bekledik hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Fatih Bey.
0: Niye bu kadar geç kaldınız, ne oldu?
1: Duşum uzun sürdü sevgili Yıldırım. Sabah duşumu almadan çıkamam biliyorsunuz.
0: Biliyorum.
1: O yüzden biraz uzun sürdü.
0: Nereden bildiğimi de söyleyeyim bu arada, yanlış anlamasın dinleyeceğimiz. Biz çok fazla dış yayın yaptık hocamızla beraber. Sabahları o soğuk suyla bir duş alır.
1: Kesinlikle.
0: Oradan biliyorum.
1: Su soğumadı bir türlü. Hep sıcak aktı. Onun soğumasını bekledim.
0: Hay Allah. Hay Allah. Mutfakta biri bir şey mi asmıştı?
1: Var, bir şeyler oluyordu herhalde. Başka mutfakta mı artık, başka dairelerde mi bir problem vardı. Hidroforla alakalı. Onu bekledik sevgili Yıldırım. Evet.
0: Sevgili dinleyiciler, inşallah keyfiniz yerindedir. Saat 7.34. İstanbul'da sıcak bir hava, hatta sıcaktan uyanacağınız
1: öyle bir hava yani, yük.
0: Bazıları uyanamıyor, öyle bir şey var. Yani sıcak vuruyor.
1: Ya bayıltıyor ya uyutmuyor sevgili.
0: Uyutmuyor. Evet. Mesela beni bayılttı ama.
1: Allah Allah.
0: Tabii çok.
1: Ne oldu ki?
0: Ya çok aşırı sıcak yani.
1: Ha, o anlamda.
0: Yataktan kalkamıyorsun.
1: Ha, baygınlık anlamında.
0: Sizde de öyle olmuş galiba.
1: Tabii bizim de aynı.
0: Evet efendim. Dinleyicilerimiz stres yapmışlar.
1: Böyle giderse Cem Arslan'ın yaşına geldiğinde öğlen yayına geleceğiz.
0: Bu arada dinleyicilerimiz aşırı stres yapmışlar. Var mısınız, yok musunuz? Anlayamıyorum. Başınıza bir şey mi geldi?
1: Allah korusun, gayet iyiyiz.
0: Bir haber verin, en azından başka frekansa geçelim falan gibi şeyler.
1: Geçmeyenleri çok şeyler kazanacak.
0: Bugün geçmeyenler çok şeyler kazanacak.
1: Geçenler zaten gitti. Ama kalanlar
0: büyük şey
1: çok
0: kazanacak.
1: Çok büyük sürprizler hakikaten. Var. Çok büyük sürprizler var.
0: 5200 liradan gram altın veriyoruz. İcdel Kara, her sabah size yazıyorum, bir gün yazdıklarıma yazılı cevap vereceksiniz, aklımı alacaksınız demiş. Önceki sistemde yapıyorduk da bunda yapamıyoruz.
1: Bunda İcdel yazışmamız Hanım. Yok İcdel Hanım.
0: Vallahi yapamıyoruz.
1: Keşke biz de isterdik günün olmayacak saatlerinde İcdel Hanım'a yazmayı.
0: İkinizin de sesi çatallı. Senin de huyunu bildiğim için emin olamadım. Kim uyuyakaldı Allah'a sen söyleyin diyor. Kim uyuyakaldı? Hocamız uyuyakaldı.
1: Ben kaldım diyorsun, dedim ya.
0: Allah Allah.
1: Ben kaldım.
0: Söyle uykun.
1: Kim kaldı?
0: Ben kaldım. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Nasılsın canım benim?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyi gördüm maşallah. Uyanmışlar mı çocuklar, ekrana bakalım mı?
1: Gayet iyi sevgili
0: Yıldırım. Dinleyiciler, uyandıysanız bir işaret verin. Uyanıp da günaydın çakan dinleyiciler yerde para bulsun.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakanın bahçeli evi olsun.
1: Abi.
0: Uyanıp da günaydın çakanın bu önümüzdeki cumartesi pazarı var ya.
1: Evet.
0: Nasıl iyi geçsin biliyor musun?
1: Nasıl?
0: Böyle...
1: Çipetpetli mi geçsin?
0: Cibili geçsin.
1: Şak geçsin mi?
0: Aniya geçsin.
1: Altılı yedili geçsin mi?
0: Geçsin efendim. Öyle bir şey.
1: Vur oğlum bir daha.
0: Hadi yavrum bir daha.
1: Hadi koçum bir daha.

0: Evet, hava durumuna hiç girmiyoruz. Niye? Zaten ülke genelinde hava sıcak. Fakat şunu ekleyelim. İstanbul'da cumartesi günü %70 ihtimalle yağış bekleniyor. Peki pazar günü bekleniyor mu?
1: Şu i̇htimal an beklenmiyor.
0: Düşük, ihtimal düşük.
1: Evet, ama ihtimal düşük.
0: Bekleniyor diyelim. Düşük ihtimalle bekleniyor. Ama ülke genelinde hava durumu cillop gibi.
1: Yanıyor.
0: Tıpkı Sena'nın bu aralar psikolojisi gibi.
1: Çok değişti. Çok güzeldi.
0: Değişti.
1: Çok başkalaştı. Sıcağın ve güneşin etkisi Sena'ya yaradı.
0: Kendini çok iyi hisseden Sena, Sena bakın neler söyledi. Çekme kardeşim, çekme.
1: Çek çek.
0: Sevgili Raga Oktay'a teşekkür ederiz bu güzel şey.
1: Aldı ki Bonon Bey'e dedi al.
0: Siz ne zaman tatile çıkıyorsunuz diyor İsmail.
1: 10 Temmuz Cuma günü İsmail'de inşallah Allah izin verirse 10 Temmuz Cuma günü.
0: Ama gerçekten ayaklarımız geri geri gidiyor. Yani sizleri bırakmak o kadar şey ki sevgili
1: diyorsun. Fatih Bey.
0: Ne? Neydi bir daha söyleyeyim, düzgün kurallı cümle.
1: Ya, i̇nanın yani tatil mecbur çıkılıyor ya mesela.
0: Hakikaten mecbur
1: yani o haldeyim.
0: Ben de o haldeyim ve inanır mısın ayaklarım geri geri gidiyor. Öyle. Yani ne tatile gidesim var ne bir şey yapasım
1: hiçbir
0: var.
1: Hiçbir şey hevesim de yok biliyor musun?
0: Yok vallahi yok, vallahi yok. Sorumluluk sevgili dinleyiciler.
1: Mecburiyetten Instagram'da dedik ki çıkacaksınız.
0: Niye çıkacak dedik biz de onlara, onlar dedi ki.
1: Çünkü izinleri verdik 8 ay önce.
0: Evet, o yüzden çok
1: 2025'in aralığında verdik izinleri.
0: Aranızda tatile gidecek olan var mı mesela? Bizim gittiğimiz hafta tatile gidecek olan var mı? Nereye gidiyorsunuz?
1: Aynı anda denk gelen var mı tatilimizle beraber?
0: Var mı böyle önümüzdeki hafta Cuma günü izne çıkacak olanlar var mı? Sena Hanım siz de çıkıyorsunuz
2: evet,
0: galiba.
2: Evet ben de çıkıyorum.
0: Hoş geldiniz bu arada.
2: Merhabalar.
0: Nereye gidiyorsunuz?
2: Benim birden fazla. Ya, iki gün... Arkadaşlarımla bir yere, iki
0: çok
2: gün
0: güzel.
2: Annemle bir yere,
0: harika.
2: Üç gün bir yere gibi.
1: Güzel, çok güzel.
2: Böldüm, tatili böldüm.
1: Bölmüş, güzel. Herkese bak, çok güzel sevgili Yıldız. Paylaşımcılık çok güzel bir şey.
0: Çok, çok.
1: Herkese yeten bir Sena var, farkında mıyız?
0: Ya kızımız biraz öyledir. Yani her yere yetişir.
1: Ama mutluluk bu değil sevgili Yıldırım. Biraz kendinden uzaklaşıyor sanki. Yani annemi mutlu edeyim, arkadaşımı mutlu edeyim, müdürümü mutlu
0: nereye kadar?
1: Sen neredesin? Kendin için iki gün kendi başıma tatile çıkacağım dediğini duydun mu şunları sayarken?
0: Ya,
1: hep başkaları için.
0: Yani yakında Allah korusun tükenmişlik sendromuna girmesinden
1: Allah
0: korkuyorum.
1: Korusun, Allah korusun sevgili Yıldırım. Çok tehlikeli bir şey.
0: Çok çok.
1: Çok tehlikeli. Günümüz Türkiye'sinde ve globalleşen dünyada çok değerli bir hastalık.
0: Araya gidiyorum çocuklar.
1: Haydi bakalım.
0: Sonra haberler.
1: Allah Allah.
0: Haber yani bizim haberler.
1: Tamam.

0: Hanımlar beyler, kısa bir ara, aradan sonra Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla geliyoruz, ayrılmayın.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doko.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsil.

0: İnsanların parası azaldıkça zekası düşüyormuş. Harvard Üniversitesi yapmış bu araştırmayı.
1: Para arttıkça zeka artıyor, azaldıkça zeka.
0: Evet.
1: Ayın birinde herkes IQ 200.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ufuk abiniz diyor ki karavanla Ege turu yapacağım. Bol bol sticker istiyorum diyor. Karavanımı yapıştıracağım. Ufuk işçiler. Senacığım yapıştır. Gönder Ufuk abiyle.
1: Biz ona o karavanımla yapıştırsın.
0: Evet, biz ona o da karavana. Hatta varsa etraftaki karavanlara da.
1: Abi kamp map yaptığın yerlerde karavan görürsen gizli gizli geceleri sız oraya.
0: Vız.
1: Arada ses de çıkar ağzındaki kimse fark etmesin. Sinek diye.
0: Oo gençler gelmişsiniz. 7-15 kişi açtım yoktunuz diyor.
1: Aa yok. Burada şarkı vardı. Lütfen.
0: Buradaydı. Geldik geldik.
1: Böyle ithamlar bizi şey yap üzer.
0: Lütfen.
2: Abi geldin
0: herhalde. Geldik efendim buradayız. Lütfen,
1: buradayız efendim buradayız.
0: Merhaba. Merhaba. Pazar sabah çıkıyorum Kuşadası'ndan giriyorum Kaş Kalkan'dan çıkıyorum diyor.
1: Oh maşallah.
0: Oo iyi yolculuklar.
1: Kaç günlük oluyor sevgili Yıldırım? Bayağı bir oluyor herhalde.
0: Bayağı.
1: Güzel harika harika.
0: Yaklaşık 4
1: Kalkan'a kadar gidiyor.
0: Evet evet efendim. Neredesiniz lan sabah sabah kalbime iniyordu Orhan Kaya.
1: Orhan Bey buradayız.
0: Böyle böyle programı yediniz diyor. 10 günde böyle gider. Diyor. Evet.
1: Allah Allah.
0: Tatile nereye gidiyorsunuz diye sorduk. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum.
1: Ege'deyim diyor. Genelde Ege'ye giden var. Ege Akdeniz çok fazla sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Köyüne gidenler var. Yurt dışında olanlar Norveç, Danimarka, Belçika. 3 ülke gezeceğim diyor.
0: Antalya var.
1: Marmaris'teyiz. Kadın kadına tatildeyiz diyor.
0: Oo, 8'inde. Ne diyorsun?
1: Elif Hanım.
0: Ne diyorsun?
1: Ne güzelmiş bu ya.
0: Beyleri ne yaptınız? Nereye şutladınız beyleri?
1: Paket.
0: Beyler nereye gitti?
1: Paket. Kadın kadına gittiklerine göre.
0: Mis gibi.
1: Ya bey yok ya da beyler ayrı tatile gidiyor.
0: Kafa dinleyecekler biraz belli.
1: Evet abi.
0: Pazar günü Türkiye'ye geliyorum diyor. Nafel Kılıç diye bir dinleyicimiz.
1: Günaydın Nafel.
0: Welcome Turkey.
1: Hoş gel.
0: Turkey bitti değil mi?
1: Turkey yok artık. Türkiye.
0: Herkes bir yerlere gidiyor. Güzel. Dur bakayım. Başarılı.
1: Antalya çok sıcak gelmeyin diyor Aydın Bey. Evet Antalya bayıltır adama.
0: Hadi haberlere bir dönelim.
1: Haydi bakalım.
0: Ne var hocam gündemde?
1: Hocam şöyle bir şey var sevgili Yıldırım. Bir bağış haberiyle açayım mı? Yurt dışından bir bağış haberiyle.
0: Bağış.
1: Değişik bir şey yani. Bağış dediğim şöyle bir şey. Snapchat'in CEO'su Ivan Spiegel ve eşi Miranda Kerr. Kaliforniya'da 261 binden fazla kişinin toplam 550 milyon dolar değerindeki sağlık borcunu
0: kapatmış.
1: Sildirmiş.
0: Helal olsun. Aynı bizim Çelik.
1: Vallahi bravo.
0: Çelik de öyle yapıyor ya.
1: Çelik de aynı.
0: Köylere gidiyor bakkallarda verisi defterlerini kapatıyor.
1: Çelik de akıllı. Köylerde daha az oluyor ya verisi defterleri. Küçük küçük.
0: Ya, köyün nüfusu kaç?
1: Düşünsene Bebek'te bakkala gidiyorsun abi ne kadar diyorsun? 56 milyar. Milyar yani. Hani eski parayla değil yeni parayla.
0: Ama çeliğimize helal olsun gerçekten. Gidiyor mesela Anadolu'nun bir köyüne defteri alıyor kapatıyor.
1: Kapatıyor.
0: Evet.
1: Böyle bir sürü defter kapattı.
0: Sevgili Çelik yiyorsa Mecidiyeköy'de bir defter kapatsana.
1: Görelim yani.
0: Hadi.
1: Anadolu'da kolay.
0: Hadi.
1: Gel buraya.
0: Bunu da eleştiren tayfa var mıdır ya acaba?
1: Var gördüm.
0: Çeliğin bu...
1: Ekranlarda canlı canlı Çeliğe yapıştırıyorlar. Sabah yayınında. Erkekli kadınla hem de karşılıklı.
0: Boş defterini kapatıyor diye mi yapıştırıyor?
1: Kapatıyor diyor. Şov yapıyormuş
0: oğlum,
1: da.
0: Adam ne yapıyor ki?
1: Yalanmış da.
0: Ya hiçbir şey yaramıyorsunuz. Yapana da laf ediyorsunuz be.
1: Ona da laf edenler var sevgili Yıldırım. Ona da Çeliğe de laf ettik. En son Çeliğe de laf ettik rahatladık.
0: Aksaray'da trafikte akrobasi yapan bir kardeşe 300 bin lira ceza kesilmiş.
1: Çok güzel yapmışlar.
0: Güzel olmuş.
1: Harika yapmışlar. Evet. Motosikletçiler galiba değil mi sevgili Yıldırım?
0: Evet. Dünyada trafiğin en yoğun olduğu ülkeler de yeni açıklanmış. Biz 13. sıradayız. 1

0: Nijerya 2, Costa Rica 3, Sri Lanka.
1: Allah Allah, Hindistan'dır falan yine öyle düşündüm ama değilmiş. Bak Nijerya çıktı.
0: Biz yokuz. İlginç.
1: Bizi almamışlar.
0: İlk üçte yokuz.
1: Bizi almamışlar.
0: Türkiye'de her 5 ergenden birinin yakın arkadaşı yokmuş.
1: Şey, doğru yoldalar bak. Aha, arkadaş adamı rezil de eder, vezir de sevgili Yıldırım.
0: Genelde rezil eder.
1: O yüzden rezil etmemesi için bazıları doğru tercih yapmışlar. Arkadaşsız hayatlarına devam ediyorlar.
0: Devam ediyorlar.
1: Kendi tercihleri bunlar.
0: Burcu Hanım demiş ki Bali'ye gidiyoruz beyler. Bali'den bir şey istiyor musunuz?
1: Ne isteyelim, bir şey istemiyoruz.
0: Bali'den ne isteyelim ya? Keyfinize bakın. Bali çok ucuz diyorlar, biliyor musunuz hocam?
1: Tabii diğerlere uygun, diğerlerinin arasından daha uygundur.
0: Bali'de masaj...
1: Kafası da güzel olur.
0: Masaj da var galiba değil
1: masaj
0: mi?
1: Masaj da var.
0: Bali
1: orada.
0: Masajı.
1: Bali'de inanılmaz sevgili Yıldırım. Şöyle bir şey var. 10 dolarla git kralsın ya.
0: Ne diyorsun ya?
1: Bali öyle ya.
0: Siz Bali'ye gittiniz herhalde.
1: Bali'de kölelik de var sevgili Yıldırım. Öyle bir o tarz bir sistem var. Yani ona yakın. Kölelik demeyelim de eski bildiğimiz. Ona yakın. Yani 5 dolar veriyorsun, tüm gün sana hizmet.
0: Oo.
1: Öyle bir şey. Yani güzel bir yer.
0: Gidelim güzel Bali'ye gidelim o zaman.
1: Güzel bir yer. Sineği, böceği falan filanı, cartı curtu var birazcık. Seversin sen.
0: Ne, sineği mi? Sineği.
1: Rahatsız eder seni yani o anlamda.
0: Nefret ederim.
1: Sevmezsin.
0: O... Beraber bir Bali'de yayın.
1: Bali'de canlı.
0: Bali'de yayın.
1: Çok güzel olur biliyor musun? Şöyle güzel bir otel.
0: Hı-hı.
1: Bildiğim bir yer var.
0: Bali masajı sırasında.
1: Oh.
0: Yayın yapıyoruz.
1: Masaj yapıyor.
0: Sen hoş gelir misin?
1: Sırtımızda.
2: Gelirim.
1: Yüzü koyun yapmışız. Sırtımızda iki Balili.
0: Balili?
1: Futbolcu ismi gibi oldu.
0: Balili.
1: Balili. Balili. Sakata geliyor.
0: Vallahi
1: Balili.
0: Bir canım çekmedi değil, onu söyleyeyim.
1: Gel
0: ya
1: dedim.
0: Bir de oranın böyle renkleri midir nedir? Böyle gidenler video paylaşıyor. Film seti gibi yani.
1: Çok değişik, çok güzel.
0: Ülkelerin ışıkları var biliyorsun. Hani
1: tabii kendine has böyle bir renkleri var.
0: Renkleri var,
1: renkleri
0: yani.
1: Renkleri var.
0: Mesela Mısır sarı ağırlıklı.
1: Sapsarı, tozdan, topraktan, kumdan.
0: İşte Bali'de yeşil, sarı.
1: Türkiye'miz yemyeşil mesela.
0: Bambaşka tabii.
1: Bambaşka.
0: Evet. Çekilen dizilerden bilin bunu.
1: Oradan mesela, görüyorsun.
0: Ya mesela Mardin'de dizi çekiyorlar ya, Ağa dizisi.
1: Biliyorsun bir tane öyle
0: şehrin
1: bir...
0: Şehrin renkleri nasıl?
2: Kahverengi, toprak tonları.
0: Evet, toprak tonları falan.
1: Toprak tonları. İstanbul'a geliyorsun, Ege'ye geliyorsun, mavileşiyor.
0: Evet. Bak dinleyicilerimizden çok giden de varmış Bali'ye. Tecrübelerini yazıyorlar. Okumayalım da. Valla.
1: Sena Bali'de sıkıntı çekmez diyor.
0: Niye?
1: Bali'de yılanlar özgür.
0: Orada kutsal mı acaba yılanlar?
1: Yazmış. Orada özgür diyor. Elleşmiyorlar.
0: Ha, dokanmıyorlar.
1: Dokanmıyorlar yılanlar.
0: Evet. Dur bakayım. Luwak kahvesi isteyin diyor Bali'de giderseniz demiş.
1: Luwak.
0: Hiç duymadığım bir şey.
1: Abi biz Türk işi kafi ya.
0: Türk iş.
1: Biz Luwak muvak.
0: Vay be, uyuyakalmışım, insan bir uyandırır, aşk olsun size diyor. Altında hemen başka bir dinleyici İnanç diyor ki ne uyumuşum yahu.
1: Ah be abi, biz bugün erken girdik bak, sizin tersinize bugün de biz erken girdik.
0: 6:30'da yayındaydık efendim.
1: Vallahi billahi çok şey kaçırdınız.
0: Yazık oldu.
1: Çok şey kaçırdım. Yazık daha oldu. Uyumayın, yapmayın.
0: Kızımız oldu bu sabah gençler, paylaşmak istedim sizinle Ercan Bey.
1: Ercan.
0: Kızı mı olmuş?
1: Ercan.
0: Abo. İsim kondu mu isim?
1: İsmi ne?
0: Hocam var mı öneriniz?
1: İyi ki doğdu diyelim ya. İyi ki doğmuş. İyi ki doğmuş. Sağlıklı uzun ömürlü bir hayatı olsun inşallah.
0: İnşallah. İyi isim öneriniz var mı?
1: İsim olarak sevgili Yıldırım onu şeye sorsun ya Ercan Bey, ilkokul öğretmenine sorsun.
0: Niye?
1: En iyi öğretmenler bilir abi. Binlerce öğrenci geçti. Hangisi yaramaz, hangisi değil, ona göre koysun.
0: İsimler.
1: Mesela Doruk koyayım mı? Asla diyecek.
0: Doruk koyma.
1: Sınıf öğretmenine sorun abi.
0: Çocuğunuza isim koyarken sınıf öğretmenine
1: sorun. Kendi öğretmeninize sorun ya da arkadaşınıza sınıf öğretmenine. Bir gidin ya da bir okula gidin hiç tanıdığınız
0: mesela
1: yoksa.
0: Mesela okulun yaramaz çocuk ismi.
1: Ha, okul çıkışına gidin abi. Yiğit mesela kesin.
2: Enes.
1: Yiğit bunlar.
2: Muhammed.
0: Çok yerlerinde duramazlar.
1: Hareketli yerinde duramazlar. Bu isimlere dikkat edeceğiz.
0: Peki çalışkan kız çocuğu ismi okullarda?
2: Sena.

0: Rüzgar koymayın mesela diyor. Rüzgar diyor.
1: O da diyor.
0: Yerinde durmaz diyor.
1: Eser, eser işte ya. Rüzgar, Boran, Boran gibi isimler de var biliyorsun. Eserler yani.
0: Boran mı?
1: Boran. Ateş.
0: Ateş çok.
1: O isim de diyor tehlikeli
0: şey oluyor diyor. Durmuyor yerinde diyor. Benim oğlan adı da Doruk diyor. Aman sakın Doruk koymayın.
1: Asla ya. Mülayim olsun istiyorsanız diyor Süleyman koyun diyor. Kız çocuk arayalım kız.
0: Kız çocuk ismi.
1: Mülayim kız çocuk ismi.
0: Buse koyabilirsiniz diyor. Buseler iyidir diyor.
1: Öykü de iyidir demiş mesela.
0: Öykü.
2: Eceler de iyidir.
0: Eceler, Buseler.
1: Eceler. Aras fena abi diyor Aras erkeklerde. Uyaralım beyler.
0: Songül koymayın cimri oluyor diyor. Abi en çok geleni söyleyeyim. Yani dinleyicimizin kızı olmuş. Kız çocuğu isim önerisi Zeynep çok gelmiş. Zeynep çok güzel bir isim.
1: Zeynep benim de
2: çalışkan olur genelde.
0: Ben Zeynep de hiç olur.
1: Bak ben de hiç kötü bir Zeynep'e denk gelmedim. Yani kötü bir Zeynep derken şöyle kötü bir Zeynep. Yaramaz, laf anlamayan, ağlı, öyle bir Zeynep'e denk gelmedim. Ama isim önerisi tektir benim kadın için, kız için, çocukla tek öneri vardı.
0: Neymiş?
1: Dünyanın en güzel ismidir.
0: Neymiş?
1: Sibel.
0: İkinci?
1: Egemen.
0: Oğlum her sabah yorulmadın mı ya?
1: Bitmiyor bendeki ya. Bende bu. Nereden geliyor bu şey bilmiyorum sevgili Yıldır. Enerji nereden geliyor bilmiyorum.
0: Enerji diyelim adına.
1: Enerji diyelim.
0: En azından yayında. Babalar günaydın. Bu sabah sizi yeni arabamızla dinliyoruz diyor Türker Bey.
1: Hayırlı olsun Türker
0: Hayırlı
1: Bey.
0: Olsun
1: Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullanmayı nasip etsin Rabbim inşallah.
0: Nasıl aldınız? Peşin mi taksitin en mi?
1: Onları bir yazın bak o bilelim
0: detay
1: yani.
0: Detay önemli
1: abi. Kimi dinliyor? Yani kim bizi dinliyor? Onu bilmek istiyoruz. Abi. Biz yakında piyasa araştırması yapacağız. Kim ne kadar zengin? Bizi dinleyenler arasında Google anketi çıkacağız. Onlara cevap verirseniz çok seviniriz. Aylık maaşınızı soracağız orada.
0: Merve koymayın diyor çocuğunuzun adını diyor.
1: Neden hep şeylerden bu? Merveler, Merveler, Merveler muhabbeti işte, mi?
0: Evet onu söylüyor. Leyla da çok güzel isim değil mi? Hem kulağa hoş geliyor hem de akıllı uslu olurlar demiş Leyla'lar.
1: Leyla güzel isim.
0: Benim kızım Leyla da her sabah sizi dinler diyor. Çok teşekkür ederiz.
1: Günaydın Leyla'ya da selam olsun.

0: Şu dün çaldığınız şarkıyı bugün de çalarsınız değil mi demiş. Vereceğim dediler, vermediler yazmış.
1: Çalırız, çalırız.
0: O çok, ne ya, vereceğim dediler, vermediler. Öyle şey çalmadık ki biz.
1: Vermeyeceğim, o değil miydi?
0: O yok, o değil, o değil. Vereceğim dediler, vermediler.
1: Geleceğim dediler, gelmediler. Baba baba baba baba Bastik Doors. Bastik Doors neydi o?
0: Ne, neydi öyle bir şey?
2: Spam Babur.
0: Kim? Spam Babur da mı geçiyordu? Dur bakayım.
1: Spam Babur. Geleceğim dediler, gelmediler.
0: Vereceğim dediler, vermediler.
1: Seveceğim dediler, sevmediler.
0: Şurası, şu muydu? Yoklama kaçayım. He, bu şarkı.
1: Bu.

0: Yaz bu şarkının adı vereceğim dediler vermediler. Değil efendim. Spam babur. Vereceğim dediler vermediler. Geleceğim dediler gelmediler.
1: Şarkıda akılda kalan yer.
0: Evet.
1: Koca şarkı yapılıyor.
0: Koca şarkı
1: mı? Aranjörler, söz yazarları, müzikçiler bilmem.
0: O, orayı almış.
1: Şarkı ne? Vereceğim dediler vermediler abi.
0: Tamam. Bir ara aradan sonra bu şarkıyı çalıyoruz. Yani neydi adı?
1: Vereceğim dediler vermediler.
0: Vereceğim dediler vermediler.
1: Değiştir, adını değiştir.
2: Alem Portal.
3: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
4: Alem Portal'da.
5: Modunu seç. Müziğini dinle.
3: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
6: Alemin keyfi yerinde, yine maşallah.
2: Alem Portal.
7: Saat 8. Bu bir reklamdır.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün açıklanacak. Enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Araç işe multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulmayacak. Cama monteli telefonlar

0: fon tutucular kullanılacak. Araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması da yasaklandı. İstanbul'da katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle ünlenen Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Koçak'ın adresindeki aramalarda kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu maddeyle iki hassas terazi ele geçirildi. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı saldırı el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildi. ABD saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreni yarın yapılacak. Cenaze öncesi binlerce kişi naaşı görmek için Tahran'da toplandı. İran lideri Müşteba Hamaney'in babasının törenine güvenlik gerekçesiyle katılamayabileceği belirtildi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir sucuk işletmesinde 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi. Kaçak ürünler imha edilirken işletme sahibine para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye temizlik işçileri çöp konteynerinde ağzı bağlı poşet içinde 5 kedi yavrusu buldu. Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. Portekiz ise Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki 5. maçında Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Monaco'dan Kasım Uttara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Uttara'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 16 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Antalya 31, Ankara 33, İzmir ve Kayseri 35, Adana 34, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: 8.06 yolda olanlara iyi yolculuklar, keyifli yolculuklar efendim. Ya beyler, Bali Mali bozar bizi diyor, yemek yok diyor, onlar böcek yiyorlar orada diyor. 2 sene önce Bali'ye gittik. Boğulduk, geri döndük demiş.
1: Boğulursun da fotoğraflardaki, videolardaki gibi değil Bali'nin denizi böyle hani.
0: Boğulduk, geri boğulduysanız geri dönememeniz lazım.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Boğulduk ama ölmedik.
0: Boğulduk geri döndük.
1: Belli bir yere kadar boğulduk, sonra diğerimiz geri çektik.
0: Çanakkale Boğazı'ndan çıktık. Öyle boğulmuş. İyi. Manisa Selam Çakır.
1: Günaydın
0: Sabahın
1: Manisa.
0: Sabahın şampiyonu belli ki.
1: Manisa günaydın Manisa.
0: Var olsun Manisa. Merve Hanım diyor ki bu tarz şarkılarda asla ne dediğini anlamıyorum.
1: Müziğin akışına, ritme
0: bırakın kendinizi.
1: Akışa ritme bırakalım ya. Her şarkıyı da
0: girmeyince adam.
1: Her şarkıyı da anlamak zorunda değiliz. Zaten yıllarca 90'ların şarkılarında da burada yanlış anladığımız şarkılar diye köşeler yapılmadı mı sevgili Yıldırım?
0: Onları da anlamamışız.
1: Onları da anlamamışız. Ne şarkılar
0: akışına
1: çıktı.
0: Akışına bırak.
1: Bırak ya, boş ver.
0: Evet, akışına bırakın efendim. Peki, Kore'ye selam çakın, Kore.
1: Kore günaydın. Konya anladım.
0: Kore'den dinleyeceğiniz var. Var olsunlar.
1: Bir İngiliz Konya'ya
0: evet, şimdi döngüler yazmış ve o döngüleri size vereyim efendim.
1: Nasıl
0: böyle
1: bir
0: haber var
1: önümde. Bursla alakalı mı?
0: Yok, mevsimlerde neler oluyor diye. Sıcak rüzgarlar eser 3 Temmuz'dan itibaren demiş mesela haberde.
1: He, bugünden itibaren.
0: Sıcak rüzgarlar.
1: Sıcak fön evet. Rüzgarları mı diyoruz sevgili Yıldırım ona coğrafi olarak?
0: Fön rüzgarları başka bir şey.
1: Başka bir şey. Sıcak fön de sıcaktır ya.
0: Hayır. Fön rüzgarları böyle dağların arasında olur. Esintiyle ilgili bir şeydir. O başka bir şey.
1: Tamam. Sıcak rüzgarlar diyelim.
0: Samyelleri derler buna.
1: Samyelleri.
0: Defne Samyelleri.
1: Onun gibi.
0: Samyelleri bu. Bunun adı bu. 3 Temmuz itibariyle bugün ayın kaçı?
1: Bugün 3 Temmuz.
0: Ya işte bugün başlıyor Samyelleri.
1: Samyelleri gelsin. Gelsin buradan selam olsun bütün Samyellerine.
0: Selam olsun.
1: Ailece.
0: 9 Temmuz'da ne oluyor peki?
1: Ne oluyor?
0: Çark dönümü fırtınasıymış. Yani üzümler olgunlaşıyor. Doğa çok başka.
1: Doğa çok. Çark dönümü.
0: Çark dönümü evet.
1: Çark dönümü. Çark dönümü üzümler olgunlaşıyor 9 Temmuz'dan itibaren. Perşembe günü 9 Temmuz.
0: Yani 9 Temmuz'dan sonra artık üzümleri yemeye başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Diyor.
1: Başlayalım. Tarladaki üzümlerimize bakalım 9 Temmuz'dan
0: peki,
1: itibaren.
0: Peki 18 Temmuz'da ne oluyormuş?
1: 18 Temmuz'da doğum gününüz var.
0: O değil oğlum, böyle mevsimler olarak.
1: Fatih dönümü.
0: Fatih dönümü demeyelim ama sıcaklıklar artar diyelim. Öyle diyor. 18 Temmuz'dan sonra sıcakları fırladığı zaman.
1: Fırladığı. Evet. Pik yaptığı zamanlar yaptığı. Sevgili Yıldırım.
0: Peki üzümler olgunlaştı 9 Temmuz'da.
1: Evet.
0: 28 Temmuz'da ne oluyor?
1: Üzümleri topluyoruz.
0: Kararıyor.
1: Ha, kararıyor.
0: Üzümler kararıyor.
1: Kararıyor. Her üzümde kararmamalı ama değil mi sevgili? Yeşil üzüm de var yani.
0: Ya, neredeyse genelde üzümlerin karardığı mevsim. Karardığı. Şey tarihmiş 28 Temmuz. Üzümler kararıyor.
1: Tamam.
0: Yangınlar yanıyor gibi Berkay. Öyle düşün.
1: Üzümler kararıyor, geliyor.
0: 29 Temmuz'da yaprak aşısının sonu ve 30 Temmuz'da da artık kızıl erik fırtınası.
1: Geliyor.
0: Diyor.
1: Ne acayip terimler, kızıl erik fırtınası.
0: Erikler kızarıyormuş. 30 Temmuz'dan sonra.
1: Kızılcıklar evet. Ne zaman oluyormuş sevgili Yıldırım?
0: Haluk Levent'e sormak lazım.
1: Tamam, senelere doldu mu bilmiyoruz çünkü.
0: Gönderdiğim çoraplar.
1: Ayağımı da olmadı yani.
0: Dursun Cebeci abinizin doğum günü kutlayın.
1: Dursun Bey doğum gününüz kutlu olsun.
0: Evet, siz Bali deyince haritadan baktım neresi gördüm. Evet. Bir şey yazmış onu okumayayım da.
1: Beğenmemiş mi?
0: Şimdi Çin'de aşırı sıcaklar var. Daha doğrusu ülkenin birçok, dünyanın birçok noktasında aşırı sıcaklar başladı.
1: Ya binlerce insan.
0: Alışkın olmayan ülkeler var. Ne oluyoruz ya durumu var.
1: Evet.
0: Yüzlerce binlerce insan hem etkileniyor hem ölenler var.
1: Ölenler de var.
0: Şimdi Çin'de bu aşırı sıcaklara, bu değişen dönüşen mevsimler için öneriler aldı aylar önce. Sonra bunu hayata geçirmiş bazılarını. Mesela bir tanesi şu. Yüksek binaların tepesine su fışkırtması şeyisi koyuyor.
1: Bizim kafelerdeki gibi.
0: Yaşa. Ha, onun gibi aynen öyle.
1: Yol kenarından geçerse püskürtür ya suları böyle.
0: Bir de böyle dönen bir pervane vardır böyle sağa sola şey yapar.
1: Döner büyük
0: yani
1: pervane.
0: Onlarda da su fışkır. Onun evet. Gibi büyük yüksek katlı binalara su şeyisi koymuş. Öyle serinletiyor ülkeyi.
1: Ülkeyi gene caddeleri, sokakları, insanlara yukarıda. Olsun, hava da buharlaşır ya aşağı inene
0: kadar. Ama serinletiyor işte.
1: İnşallah serinletiyordur. Yaramıştır.
0: Çin böyle bir çözüm bulmuş. Aşırı sıcaklara.
1: Klima falan karşısındalar biliyorsun. Genel olarak dünyada birçok yerde klima karşıtlığı var sevgili Yıldırım. Fransa'da dün Paris sokakları bir tane alışveriş merkezinde şey yapmışlar. İndirim yapmışlar klimada. Bir giriş vardı insanların birbirinin üstünü çiğneyerek.
0: Çıldırmışlar.
1: Kavga gürültü. Biri birine yumruk atıyor. Öbürü ağzına burnuna vuruyor, tokatlıyor birbirini.
0: Klima nasıl alacak. Kaptırdık bunu ya? Bu bize yakışırdı ya. Bizde böyle haberler var biliyorsun.
1: Biz hep yapıyoruz bunu.
0: İndirime yoğun izdiham.
1: Bir markette çubuk krekeri 20 liradan 10 liraya düşür bakayım neler oluyor.
0: Kavgalar şeyler.
1: Ya olaylar gürültü.
0: Ya bir abi hatırlıyorum ben böyle indirime girmiş bir elektronik mağazada. İki kolunun altına kocaman televizyon almış, hatırladın mı?
1: Hatırlamam.
0: İki tane
1: ne
0: böyle.
1: Ne görüntüler hatırlıyorum.
0: Bir tanesi de diyor ki abi birini bana bıraksana diyor. İhtiyacım var diyor da. Lan televizyon neyine ihtiyacım var?
1: Almazdım yoksa.
0: İki tane almış.
1: Ne be kocaman. Oğlum sığdırmış buraya.
0: Ucuz ya. Şimdi Türkiye genelinde başlayan depozito iade sistemi ilk 24 saatinde 649 bin kişiden 1,5 milyon ambalaj
1: maşallah.
0: Yüksek oran hakikaten her ambalaj içinde 1 lira ödeniyor.
1: Kuyruklar vardı sevgili Yıldırım. Depozito veren şişe makinelerinin önünde kuyruklar vardı. İnsanlar
0: vay be.
1: Kuyruğa girmişler.
0: Çalıştı sistem yani.
1: Sistem çalışıyor. Sistem çok çalışıyor. Güzel.
3: Para yani.
0: Para var işin.
1: Para abi para. Şu an etrafta plastik şişe toplayıp avcıları göreceğiz. Plastik avcıları.
0: Şimdi
1: bu sadece plastik mi alıyor?
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Bu alet şu anda plastikleri alıyor.
1: Cam var mı?
0: İlerleyen zamanlarda öyle zannediyorum ki sistem geliştirilirse
1: değişecek.
0: Bitiş olur. Mesela meyve suyu karton kutular.
1: Onlar olabilir. Yani tamamen doğaya
0: poşetler
1: dönüştürülebilir.
0: Olabilir mesela, poşetler olabilir.
1: Teneke kutular olabilir. Teneke kutular da çok fazla var içeceklerde.
0: Evet.
1: Cam şişeler.
0: Olabilir.
1: Yani sonuçta ya para dönüşü para.
0: Çok da faydalı olabilir.
1: 1 lira
0: bu
1: plastik.
0: Bu sistemi geliştirebiliriz ama dinleyicilerimizle beraber. Yani bu geri dönüşüm başka nasıl kullanılabilir?
1: İçine ne atabiliriz?
0: Ne atabiliriz? İçine atma. Mesela ayrıldınız mı eşinizden ya da sevginizden?
1: Evet.
0: Yüzüğünüzü.
1: Kuyumcuya gitmiyorsun. Tak atıyorsun.
0: Oraya atıyorsun.
1: Ölçülüyor içeride gramajı değeri.
0: Hemen sana parasını veriyor.
1: Çok güzel.
0: Ne diyorsun? Çok güzel değil mi?
1: Harika.
0: Abi çalışır bak, bu da çalışır.
1: Çalışır. Mesela şey çalışmıyor bizde. Bilmem farkında mısın sevgili Yıldırım? Ben iki yani dinleyicilerimiz de gördüyse yazsın söylesin. Benim gördüğüm bu. Bir tane Bahçelilerde, bir tane Bakırköy'de gördüm. Giyim kutusu. Ama parçalamışlar yani.
0: Ama bir dakika bir şey söyleyeyim.
1: Sökmüşler onu böyle göbeğini.
0: Bizim
1: göbeğini.
0: Bulunduğumuz muhitte giyim kutuları ağzına kadar dolu.
1: Ha, dolu mu?
0: Ve evet, insanlar baya atıyorlar oralara.
1: Onu paralı yapsan çok dolar.
0: Her doluyor yerdeki, diyorum işte.
1: Bizim oradakiler işte boş, kopuk, kırık, dökük öyle görüyorum.
0: Takibi yok, takibi yok.
1: Takibi yok, bir de sökmüşler herhalde içindekileri almak için.
0: Bak müthiş bir öneri gelmiş Sayın Hocam.
1: Ver bakayım.
0: Hakan Köroğlu yazmış, diyor ki tamam bu plastik işi güzel ama bize izmarit geri dönüşümü olsa nasıl olur diyor. İzmarit atıyoruz, bize karşılığında para veriyor.
1: Olur, niye olmasın. Diyor.
0: Bak bu da güzelmiş.
1: Olur, sokaklardaki şeyleri toplar insanlar.
0: Soruya bak, damacana kaç para? Ne bileyim ben.
1: Pet, cam ve teneke alıyormuş. Dinleyicimiz yazmış galiba. Hepsini evet. Alıyor makine.
0: Yüzük fikri güzelmiş. İnşallah hayata geçer diyor.
1: Ne varsa at abi ya.
0: Poşete yazık dediğimiz her şeyi atabiliriz. Abi makineyi götürürler. Yok ya, onlar ağır şeyler.
1: Ne için? Yüzük makine yüzük var diye mi içinde?
0: Evet.
1: Vallahi bir durağa söktük biliyorsun. Sevgili otobüs durağını söktük.
0: Avrupa'da 1,5 yıldan beri uygulanıyor. Kutu kola, plastik, cam. Üzerinde euro işareti olan her şeyi alıyor. Tanesine de 25 sent veriyor diyor. Soner Bey yazmış efendim.
1: Aynı Soner Bey. Bizde de 1 lira.
0: Evet. Prag'da izmarit toplayan kişilere devlet yemek veriyor.
1: Sokaklardaki izmaritleri.
0: Evet.
1: Toplayıp biriktiriyor. Vay nasıl? Be güzelmiş.
0: Vallahi çok beğendim ya. Çalışır yani.
1: Kızımı atsam leğen verirler mi? Dönüşüm bayağı dönüşüm.
0: Yılmış
1: baba.
0: Artık.
1: Anında dönüşüm.
0: Abi geri dönüşümün cazip olması için mesela geçen hafta Hollanda'da gördüm. Ürünlerin üstlerine 1 lira geri dönüşüm parası koymuşlar. Mesela şimdi 25 kuruşluk için uğraşmıyorlar diyor. Rakam büyüyünce insanlar topluyor burada demiş efendim.
1: E tabii abi, önemli olan rakam yani. 25 kuruş için dediğin gibi uğraşmayabilirler
0: zaten ama. Bizde de 1 lira olması

0: kim atardı ki yani?
1: Atmazdı muhtemelen. Atmazdı. 1 lira en azından yani şey yapıyor. Birazcık da cezbediyor, biraz da olsun cezbediyor.
0: Arayıp sormayan, sadece işi düşünce arayan arkadaşları da atıp vefalı arkadaşlar verse makine ne kadar güzel olur diyor ya.
1: Çok da güzel olur.
0: Şişeyi ip bağlayıp içine atıp çekenler ne zaman çıkar?

0: Şimdi
1: bunu bunu eskiler bilir. Jetona böyle delerdik. Jetona atıp geri çekme vardı.
0: Atari salonları sevdalıları hatırlar.
1: İyi gidi. Sena hatırlar. Bilmez tabii. Nereden yok, bilecek? Ya,
0: böyle iple salardık aşağı. Tırınk diye ses gelirdi.
1: Bak,
0: geri çeker.
1: Bunun altını yazın. Bunu kaydedin. Altını çizin. Bunu okuyacağız bu haberi. Pet şişeyi atıp geri çekti. Atıp geri çekti. 1 milyon lira aldı. Böyle bir haber. Okur muyuz? Bence okuruz.
0: Gelecek, kesin gelecek.
1: Ulan bunu yayında okumuştum.
0: Böyle bir haber gelecek.
1: İnşallah gelmez.
0: Ya deneyeceğiz ya. Bir şekilde onu biz bu şey yapma ne şeyini buluyoruz. Bug'ını bulmayı deneyeceğiz sevgili Yıldırım.
1: Bug da iyiyiz abi.
0: Yani evet bir şekilde onu ayarlayacağız, bulacağız. Ya cama atacağız, ya peti atacağız. Sokup çıkartacağız. Bir şeyler yapacağız.
1: Peki. Geçtik. Ver bakayım.
0: Buyurun. Veriyorum sevgili Yıldırım. Hemen harika bir haberim var. Çin'de. Geliştirilen bir yapay zeka destekli sevgili robotu. Binlerce ön sipariş almış. İnsan boyutundaki robot kullanıcıya doğal sohbet yollarını açıyormuş. Doğal sohbet edebiliyormuş.
1: Güzel.
0: Duygularını analiz ederek zamanla sana özel tepkiler vererek sana özel muhabbetler ve sohbetler oluşturuyormuş.
1: Her taraftarıyım, olmalı böyle şeyler.
0: Bence de. Sonra... Erkek ve kadın modelleri bulunan ürün normal olarak.
1: Sonra?
0: Yalnızca yetişkinlere satılmaya başlanmış sevgili Yıldırım. Fiyatı 14 bin dolarmış.
1: Güzel, gayet makul bir
0: 560 bin
1: fiyat.
0: TL.
1: Evet.
0: Biz de vergiler dahil 2,5.
1: Ya bu arada biz İzmit'te, Kocaeli'de gördünüz mü haberi bilmiyorum.
0: Robot mu?
1: Robot var şeyde çalışıyor. Sanayide.
0: Görmedim.
1: Var bir YouTube'larsanız bakarsanız bulursunuz efendim. Baya üzerine o dükkanın şeyini de giymişler böyle marka.
0: Tulumunu
1: vermişler.
0: Robotsun sen, robot kal.
1: Robotu kullanıyor. Robot mesela şöyle yapıyor. Usta arabanın başına gidiyor.
0: Tamam.
1: O arabayı anlatıyor. Diyor ki sallıyorum işte balatalar şu halde. Şunlar şu eksik. Arabanın şuyu böyle. Bu bilgileri topla diyor.
0: Tamam.
1: Topluyor. Ne yapılabilir diyor. Muhtemelen yapay zeka ile arkada tarıyor.
0: Destekli.
1: Evet. Problemi tespit ediyor. Çözüm sunuyor bilmem ne falan.
0: Usta da ona göre adım adım.
1: İzmit'te kullanıyorlar bunu.
0: Güzel bir hareket. Ben çalıştırmıyor aslında ama değil mi robotu orada?
1: Robot yürüyor ya, bildiğin robot.
0: Tamam, iş yapmıyor gibi sanki anlattın. Sadece fikir gibi. Maaşı düşük olur çünkü öyle.
1: Sadece fikir olarak.
0: Sadece fikir. Motor
1: beden incek. Gücü yok.
0: Usta motor inecek diyebiliyor mu?
1: Diyebilir.
0: Diyebilir, onu indirebiliyor mu işte? Önemli olan o. Motoru indirebiliyor mu?
1: Böyle bir şey var. Az kaldı az. Yani robotlar bizi ele geçireceği az kaldı.
0: Geliyor.
1: Bak hemen
0: geliyor.
1: Şurada yanı başımızda İzmit'te sanayide ya. Bir gün radyoya bir geleceğiz.
0: Burada iki tane oturuyor. İki tane demir yığını.
1: Kendimizle anlaşamıyoruz diyor.
0: Bütün yayınları almışlar belleklerini.
1: Değil mi?
0: Tabii hepsini aldı, ona göre şakalarını yapacak.
1: Peki geçtim.
0: Oto ekspertizlerde. Oto ekspertizdeymiş o.
1: Ha, oto ekspertiz. Heh. Doğru.
0: Oto ekspertiz sanayide doğru. Oto ekspertizde çalışıyormuş. Demek ki o zaman çok daha verimli olur sevgili yıldırım. Oto ekspertizde götürüyorsun ya alım satım aşamasında. Arabada ne var ne yok. Arabayı görüyor, tarıyor, tanıyor, her şeyini anlatabiliyor.
1: Acaba oto ekspertizde şey diyebiliyor muyuz ya? Robotu notere götürebilir miyiz?
0: Robotu da götürmemiz gerekiyor, doğru mu? Robotu da ekspertize sokalım.
1: Son yıllarda İstanbul semalarında ve parklarda sıkça görülen bir kuş var. Ne yapıyor biliyor musunuz bu
0: ne
1: kuş?
0: Ne yapıyor kuş?
1: Bu kuş şey yapıyor. Zarar veriyor.
0: Neye?
1: Kuşların yuvalarını falan bozuyormuş bu.
0: Allah Allah.
1: Son yıllarda varmış ülkemizde. İstanbul'u istila etmiş efendim bu kuş. Adı da çiğdeci. Hint maynası diye bir kuşmuş efendim. Ana vatanı Güney Asya.
0: Oradan buraya İstanbul'a gelmiş.
1: Yasa dışı yollarla getirilip doğaya karıştırmışlar.
0: Vay arkadaş ya. Hayvan kendi şeyini, yuvasını neredeyse diğer arkadaşlarının yuvalarını yapanları dağıtmış.
1: Dağıtıyor. Yasa dışı yollarla kendi gelmemiş ama bu arada. Getirilmiş.
0: Getirmişler. Hı. Getirmişler. Kasaların içinde getirmiş.
1: Onu söyleyelim.
0: Kasaların içinde.
1: Kargaya.

0: benziyor ya bu arada, fotoğrafına bakıyorum da.
1: Adı neydi bakabilir miyim ben de?
0: Hint maynası.
1: Hint maynası.
0: Evet, hmm. Çiğdeci diye de geçiyormuş. Şehrin doğal faunasını etkiliyormuş efendim.
1: Hint maynası, Hint şebeği. Hint maynası. Görüyorum şu anda sevgili. Aa, değişik bir tipi var.
0: Gördün mü?
1: Aslında güzel de bir tipi var ya. Kargadan ziyade böyle renkli renkli olanları da var, kanatları manatları, ama pislik.
0: Bilal diyor ki kuşun adını değiştirelim. Yuva yıkan yapalım.
1: Yuva yıkan. Kıbrıs'ta da, Kıbrıs'ta da sevgili Yıldırım istilacıymış bunlar. Yani orada da varmış şu anda. Asya kökü. Vay.
0: Ya ben... arkadaş, bu Hintlilerin bir tane temiz işi olmaz mı diyor. Hint maynası ya. Hint kuşu mu demiş. Evet, Hint kuşu.
1: Dünyanın en tehlikeli 100 istilacı türü arasında gösteriliyormuş.
0: Hint maynası değil abi, Hint manyağı demiş.
1: Eşim var ya, sen uçacaksın abi, göç edeceksin, yemeğini yiyeceksin, arabalara bırakacaksın. Bu, görevin bu.
0: Bu kadar. Evet, ben gördüm o kuştan diyor Sedat. Şaka gibi ya, kuşun bile mültecisi vardı.
1: Var, düzensiz ama, düzensiz göçmen. En sevdiğim laf ya.

0: Show devam eder. 8.26. İstanbul yol durumu hocam veriyor. Ver gelsin çocuğum.
1: İstanbul trafiği %47 sevgili Yıldırım.
0: Gayet iyi.
1: Gayet az.
0: Gayet az. Hafta sonu planlar yapıldı. Haftanın son günü artık. Hayırlı cumalar efendim.
1: Hayırlı cumalar.

0: arkadaş ne kadar musibet varsa bizi buluyor diyor ya. Vallahi billahi demiş efendim. Diyor ki geçmişten bugüne saymakla bitmez. İsrail sazanı gölleri kuruttu. Bu kuş mutlaka ilerleyen zamanlarda başka sorunların habercisi de olacaktır diyor. Gel de Yunan'a giydirme demiş. Dolaylı yollardan diyor şey oldu diyor.
1: Biz buluruz, bir yol buluruz diyor. Bir buluruz diyor.
0: Evet efendim. Ya işte
1: ya o zaman benim halam Hint maynası beyler yazmış.
0: Niye yuva yıktı için?
1: Öyle yazmış.
0: Ya ama böyle talihsiz olaylar da var. Benim hatırladığım İstanbul'da bir papağan vakası var biliyorsun. Bir gemide papağanlar var.
1: Evet.
0: Gemi batıyor ve o papağanlar
1: saçılıyor geçiyorlar.
0: Ve evet, İstanbul'un çeşitli noktalarında acayip tropik papağanlar
1: hala
0: var.
1: Hala
0: yani.
1: Da böyle, hala da var o var, papağanlar. Var.
0: Böyle
1: bizim o tam bizim bahçede işte onlar.
0: Evinin penceresine gelenler, onlara eğitenler.
1: Yeşil yeşil papağanlar.
0: Papağanlar dolu. Geliyor mu size de şey?
1: Dolu. Bizim bahçe dolu.
0: Papağan geliyor.
1: O yeşil papağan dolu onlardan işte.
0: İşte onlar kaçmış deniz kenarı tabii sizin, evet. Orası.
1: Yabani. Yabani. Şeyler, yabani papağanlar.
0: Yabani. Eğitilebilir ama tabii değil mi?
1: İlla ki yakalarsan. Gelmiyorlar da, tutuyorum önünde elimde bir şeyler, bir şey yakalayayım diye.
0: Gelmiyor mu?
1: Yok abi, hiç gelmiyor. Ağacın kenarından böyle sürekli ağacın üstü. Ağaç yemyeşil, öyle düşün, o kadar çok.
0: Oo.
1: O kadar çok papağan karşımda ama şeye.
0: Ben korkuyorum biliyor musunuz Sayın Hocam papağanlardan, bu şeyler var yani.
1: Kötü konuşuyor ondan dolayı mı?
0: Yok hayır böyle değil.
1: Küfür falan ediyorlar çünkü.
0: Hani böyle fotoğraf çektirenler var ya.
1: Ya büyük papağan
0: tatil yerlerinde olur. Ben hep böyle yandan yürüyorum. Korkuyorum abi.
1: Bir kafayla gagayla bir şey yapabilir.
0: Bir şey yapabilir.
1: Yapabilir ama hayvan sonuçta ya.
2: Kulağını alır yani, ben de ondan
0: korkuyorum. Isırabilir abi, kulağını ısırabilir.
1: Diye götürebilir.
0: Hiç güven vermiyor bana.
1: Hiç abi, bir hayvan abi sonuçta, bunu sağ solu belli olmaz. O an onun hoşuna gitmemiş olabilir. O an bir şeyler ters gidiyor olabilir vücudunda.
0: Var mı?
1: Yapıştırabilir sana.
0: Var mı böyle korktuğunuz bir hayvan? Diğerleri hariç. Hani bir yılanlar, fareler hariç. Onlar
1: ben haricinde. Her hayvandan korkarım sevgili.
0: Adem bazıları mesela sinekten çok korkuyorum.
1: Yok korkmuyorum sinekten. Kediden de korkarım. Köpekten de korkarım.
0: Korkuyorsunuz.
1: Korkarım yani, korkarım sevgili yıldırım. Ben korkarım. Ben ödlek bir diyorum şu an. Hep böyle temkinli yaklaşırım, anladın mı? Öyle bir
0: kelebek korkum. Mesela kelebekten.
1: Kelebek korkmam. Hmm. Normal havada uçuyorsa, bir yere konmamışsa.
0: Bir yere konduğunda mı korkuyorsunuz?
1: Konduğunda korkarım.
0: Ha, anladım.
1: Konduğunda.
0: Muhitle ilgili.
1: Rahatsız etmek istemem.
0: Anladım. Bize hamam böceği yazmış dinleyeceğim. Hamam böceğinden çok korkarım. Kargadan korkarım, çok var.
1: Kargadan da korkulur.
0: Ayşegül Hanım diyor ki kargadan acayip korkuyorum.
1: Karga geliyor mesela. Kargaya yemek veriyorum evin önüne. Balkonda. Karga geliyor sevgili Yıldırım. Dev gibi karga yemeğe geliyor hemen yani, yaklaşıyor. Dibime kadar geliyor. Veriyorum onu, besliyorum.
0: Korkmuyor musun?
1: Karga işte şey yapıyor.
0: Korkuyorsun.
1: Böyle, uzatıp şey yaparsın ya böyle.
0: Verip kaçıyorum.
1: Ver kaç vardır. Ver. Şu hareket vardır ya. Bırakıp kaçıyorum.
0: Senacığım var mı?
2: Benim bütün büyük kuşlar. Yani küçük. Büyük
0: martılar kuşlar. Falan.
2: Evet. Güvercin.
0: Bende martı fobisi oluştu. Balık tutmaya gittiğimiz zaman elimizdeki o tavuk göğüslerini böyle yem yapmıştık. Sonra baktık ki balık tutamayacağız.
1: Tavuk göğüsü tatlı olan değil değil mi?
0: Değil oğlum. Normal tavuk göğüsü. Tatlıyla nasıl balık tutalım?
1: Doğru, akar.
0: Akar, akma yapar.
1: Akar.
0: Durmaz, kancıda
1: ben
0: durmaz.
1: Ben tuttuktan sonra doyuruyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Hak ettim bu tatlıyı.
1: Biz seni yiyeceğiz, sen önden bunu bir ye.
0: Balık tutamayacağımızı anlayınca martılara verdik biz onları. Bir uçuştular bize.
1: Geldiler.
0: Saldırır gibi oldular.
1: Martı da çok sıkıntılı.
0: O günden beri martılardan korkuyorum.
1: Vapurlarda nasıl elinden böyle almaya çalışıyor. Elini de alıyor içine. Tehlike.
0: Ürküyorum yani martılardan. Hakikaten.
1: Bence martıların avlanması serbest olmalı. Öyle diyor yani. İndirelim hepsini aşağıya. Tavuktan korkan var Meryem.
0: Tavuk var, ben de çok denk geldim.
1: Tavuk.
0: Yengem benim çok korkar tavuktan. Sokakta tavuk görsün.
1: Tavuk.
0: Yolunu değiştirir.
1: Allah Allah.
0: Valla çok korkuyor.
1: O da uçup bir şey yapacak diye değil mi?
0: Yumurtasını yemeyi biliyorsun ama yani. Neyinden korkuyorsun ya?
1: Etinden sütünden yararlan.
0: Faydalı.
1: Kendisinden korkuyor.
0: Allah Allah ya. Tavuk.
1: Rahmetli dedemin bahçesinde kazlar vardı. Ben böyle hayvan görmedim. Korkmuyorsun ama başa da bela oluyor.
0: Abi yok, kazdan korkulur ya.
1: Çok çekiniyorsun.
0: Vallahi ben korkuyorum kazdan
1: tam
0: ya.
1: Tam bir baş belası demiş.
0: Ya evet, tam bir baş belası kazlar. Bir de sakin durur kazlar. Yuvasının yanından geçtiğin anda bağırırlar.
1: Bak o Fatih Yıldırım'ın yaşadığı korkuyu ben yaşadım papağandan da, kolumu ısırdı diyor papağan. Kolunu kapmış. Sen diyordun ya yanından geçerken tırsıyorum papağanın diye.
0: Bak.
1: Biri yanından geçmeye çalışmış da şeyini kapmış. Martı videosu var abi, bir kızın gözüne gagasını soktu.

0: yoktu diyor.
1: Al işte, hadi fobimiz hayırlı olsun. Fobimiz hayırlı
0: gözlükle
1: olsun.
0: Gözlükle gezeceğiz dışarıda beyler, gözlüğümüzü takalım. Optik gözlük, güneş gözlüğü kim ne takıyorsa. Gergedan nasıl bir... O nasıl bir ağız? Gergedan abi, onlar vahşi doğa hayvanları. Kendi içimizde bildiğimiz hayvanlardan şey yapalım.

0: Büyük sıkıntı.
1: Şeyi görüyorsun, videoları gördün mü hiç? İngiltere Kraliyet binası önünde at, üzerinde atlı polis.
0: Aa, gördüm gördüm.
1: Bazılarını kendini sevdiriyor, bazılarını sevdirmiyor.
0: Sevdirmiyor.
1: Yaklaştın mı bir kafayı koyuyor, böyle atıyor seni. Kafayla
0: yalnız
1: atıyor
0: atın yani. Atın intikamı şey olur biliyorsun.
1: Ciddi, sert olur.
0: Sert olur.
1: Sert olur.

0: Şimdi ara gideceğiz. Ara dönüşünde YouTube'da bu da varmış. Yapalım. Olur mu?
1: Olur olur olur.
0: Dinleyicilerimizin tespitlerine bakalım.
1: Olur tamam.
0: Arkadaş YouTube'da bu da var. Bize linkleri gönderin YouTube linklerinizi. Sena onlara bir baksın.
1: Neler var?
0: Dönüşte de yayınlayalım onları. Ulan YouTube'da bu da varmış köşesi. Reklamlardan sonra. 536-901-8902. Dün anlam veremediğimiz bir şey vardı. Bir saatlik baba baba baba versiyonu.
1: Ve Çaycı Hüseyin Çaylar.
0: Çaylar bir saat versiyonu.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Reklam.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
4: ki TEB. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

şarkıları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detaylarını

stabil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşma.

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım

0: Efendim YouTube'da her şey var mıdır diye sorduk dün. Her şey varmış. Hala olmayan bir şeyler arıyoruz. Bu da YouTube'da yoktur yahu dediklerinizi bir yazın bakalım. Aratalım bulur muyuz? İlknur göndermiş, bizim bugün başlayacak olan sosyal medya editörümüz göndermiş. Evet. Ben Seda Sayan'ın bu kaydının YouTube'da olmasına bayılıyorum diyor. Sabahlar açıyor dinliyorum diyor.
1: Hangisi?
0: Şu.
2: Yeniniz aydın olsun inşallah.
1: Oynuyor işte şu.
0: Oynuyor şu anda, oynuyor. Şu an oynuyor.
1: Pinpon topundan sis bombası yapımı var.
0: Gördüm, gördüm. Hakikaten var biliyor musun?
1: Var mı?
3: Arkadaşlar bir gün sis bombası yapmasını göstereceğiz. Öncelikle inşallah makas, bıçak ve çakmaktır. Pinpon topumuz zaten var. Alüminyum folyonun içine pinpon topunu teker teker doğruyoruz.
0: Doğruyoruz mu? Şu an doğruyor burada.
1: Pinpon topu doğruyor. Bıçakla mı?
0: Elma keser gibi pinpon topunu kesiyor şu anda.
3: Pinpon topunun kalitesi de önemlidir.
1: Kalitesi. Daha iyisi satar.
0: Oğlum neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Sizin ders çalışmanız lazım ya. Mini mini bebeler sis bombası yapıyorlarmış. İlginç.
1: Nasıl yürünür, nasıl nefes alınır, nasıl su içilir? Bunlar normal hayattaki yaptığımız şeyler yoktur diyor.
0: Bakalım var mı
1: mesela
0: yok mu?
1: Nasıl su içilir?
0: Nasıl
1: var
0: su
1: mı?
0: İçilir? Bakalım hemen. Nasıl su
1: içilir?
0: Evet. Hazırsanız veriyorum. Ya var, vallahi var ya. Vallahi var.
1: Anlatıyor
0: ya.
1: Anlatıyor mu?
4: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün susuz kalan arkadaşlarımız için, su içemeyen arkadaşlarımız için su nasıl içilir?
1: Ya bakara gibi ya.
5: Attım yüz yıkama videosu bile var.
1: Nasıl yüz yıkanır?
5: Evet.
0: Hazırsanız veriyorum.
1: Buyurun.
0: Nasıl yüz yıkanır videosu da YouTube'da. Ulan. Ya oğlum bunlar niye yüklüyorlar ya?
1: Yıkayarak gösteriyor.
0: Yüz nasıl yıkanır? Veriyorum.
6: Yüzümüzü yıkarken sıcak su mu soğuk su mu kullanmalıyız? Sıcak su kullandığımız zaman cildimizi daha çok kurutacaktır. Yağ dengesini daha çok bozacaktır.
0: Peki neden böyle konuşuyoruz? Ben bunu da anlayamıyorum.
1: Kulak memesine kramp girerse neler yapılmalı?
0: Var mı?
1: Var mı acaba?
0: Dökün.
1: Kulak memesine giren kramp.
0: Ben...
1: Kramp daha var.
0: Bakayım kramp var mı? Yok o çıkmadı.
1: Çıkmadı mı?
0: Dış kulak yolu enfeksiyonu falan.
1: Demek ki kulak memesine kramp girmiyormuş. Bunu anladık. Orada kramp girecek yeterli doku yok.
0: Tuvalet nasıl yapılır yoktur ya demiş.
1: Pencere nasıl açılır var mı?
0: Bakayım var mı pencere nasıl açılır. Hazır mısın?
1: Buyurun.
0: Veriyorum. Vallahi var. Vallahi var bak veriyorum.
7: Pencere nasıl açılır?
0: Abicim bu da var.
7: Pencere nasıl açılır?
0: Açtı şu anda. Bitti video. Bunu yüklemişler oğlum. Başka?
1: Polis noktasından nasıl kaçılır? Var mı?
0: Bakayım hemen.
1: Polis noktasından nasıl kaçılır?
0: Nasıl kaçırılır? Bu da YouTube'da varsa ben bu işi bırakıyorum abi artık. Hazır mısınız? Veriyorum. Aa, bu ama anlatılan bir şey değil.
1: Değil mi?
0: Değil değil.
1: Polisten kaçmak da yazılır.
0: Dur ihtiyarına uymayan sürücü polisi neredeyse evet. Var ama yani.
1: Burada haber içerikli şeyler var
0: görüntülü
1: galiba.
0: Görüntülü var evet, anlatan yok. Mesela al size içerik, bunu YouTube'a çekin. Bu yok, olmayan bir
1: bunu
0: şey.
1: Bunu çekin, koyun, yükleyin. Polisten nasıl kaçılır?
0: Evet.
1: Kaçma anını. Kız nasıl istenir?
0: Bakayım.
1: Bu kesin vardır canım ya. Bizde bu şey, ritüeller, gelenekler doğrultusunda.
0: Bu var.
1: Kız isteme merasiminde neler
0: var,
1: söyleniyor
0: kız
1: gibi.
0: Kız nasıl istenir? Hatta Nihat Hatipoğlu anlatıyor.
1: Dedim ya bak o merasim için bir iste vardı.
8: İstenme merasimi hakkında kısa bir şey anlatalım.
0: Bu var.
1: Şey yazar mısınız diyor. Alafranga mı Alaturka mı?
0: Bakalım.
1: Tercih edin. Bakalım.
0: Alafranga mı Alaturka mı? Hemen bakıyorum efendim var mıdır? Evet.
1: Var mı?
0: Var.
1: İnşallah görüntülü değildir.
0: Hazırsan veriyorum.
1: Ver bakalım.
9: Arkadaşlar merhabalar. Kısa soru. Net cevaplar serimizde bir başka videomuzda karşınızdayız. Hastalarımız hep soruyorlar. Alaturka mı, alafranga mı tuvaleti?
0: Tabii abi, bilimsel bir hocamızın uzmanlığı evet, olarak.
1: İnşallah bugün anlatacak.
9: İşte binlerce yıldır medeniyetlere öncülük.
0: Hocamız ciddi ciddi anlatıyor. Tabii.
1: Hocam. Sağ ol hocam, teşekkürler.
0: Konu tıp olunca hocamız ciddi ciddi anlatıyor. Böyle olması lazım zaten yani. Ama şey de var. Ya bir tane var ama açayım mı bilemedim. İçinde ne var?
10: Sokak röportajlarına hepiniz hoş geldiniz.
11: Bugün yüzyılların sorusu. Sizce Alaturka mı, Alafranga mı?
0: Sokak röportajı yapmışlar.
12: Neden? Müzik. Müzik dolayısıyla Alaturka. Alafranga, oturak. Neden? Daha rahat.
13: Ne oluyor yani Alaturka, Alafranga? Vallahi kardeşim biz Alaturka'yı kullanıyoruz devamlı. Oturan Alaturka değil mi? Yok. Alafranga'yı kullanıyoruz baba.
14: Alaturka. Çünkü güzel. Çok ciddiyim. İsmi güzel. Alasın geliyor böyle.
12: Alafranga. Biz Frankofon kültürden geliyoruz arkadaşlar. Alafranga her zaman bir adım daha öndedir.
15: Kesinlikle Alaturka. Yani şu an çok manidar bir soru. Biz yurt dışından geldik. Çok

0: Yani eksikliğini yaşıyoruz.
1: Dolayısıyla.
0: İlkemize kıymetini bilelim. YouTube'da bu da varmış efendim.
2: İlkli değil ama daha konforlu gibi.
1: Alaturka daha sağlıklı.
3: Alaturka. Çünkü daha rahat çıkarabiliyorsun.
4: Evden herhalde
0: değil Evden mi? Çıkabiliyorsun anlamında söylüyor. Vay arkadaş ya. Çorap nasıl giyilir YouTube'da yoktur diyor.
4: Kız kaçırmanın incelikleri var mı?
0: Bakayım dur bakayım. Kız kaçırmanın incelikleri. Ya da kız nasıl kaçırılır falan gibi bir şey
4: o
0: mi?
4: O da olabilir.
0: Evet. Var ama çok uzun videolar ve şey.
4: Ama var yani değil mi?
0: Dizilerden bölümler var yani.
4: Ha öyle bölümler var. Evet,
0: bölümler var. Kız kaçırma da var.
4: Abi şey yazar mısınız diyor. Vites topuzu nasıl kullanılır?
0: Bakalım hemen bakalım.
4: Bakalım o önemli çünkü sevgili Yıldırım.
0: Topuzu nasıl? Sökülür var, takılır var. Değiştirilir var.
4: He sanayisel.
0: Evet.
4: Var, tamam okey.
0: Sanayisel. Neyse burada bayağı.
4: Çalışıyorlar orada arkada çalışıyorlar.
0: Vites topuzu nasıl değiştirilir?
5: Merhaba arkadaşlar, Clio için vites kolu bayağı bir yıpranmıştı. Bu nasıl değiştiriliyor? Size onu göstereceğim bu videoda.
4: Evde yapıyoruz. Aldım. Yıpranmış.
0: Vites topuzunu gösteriyor burada. Tepeden çekmiş. Vites körüğü nasıl değiştirilir? Her şey var işte bak.
4: Bak.
0: Sakız nasıl çiğnenir?
4: Ona bakmış mıydık hatırlamıyorum.
0: Arabaya nasıl binilir?
4: Nasıl yürürüz?
0: Nasıl yürünür? Evet. Uçak nasıl indirilir?
4: Veya da kaldırılır.
0: Bakayım mı?
4: Bak bakayım.
0: Uçak
4: nasıl indirilir?
0: İndirilir.
4: Hava korsanısın, kaçırmışsın.
0: Var var. Vallahi var.
4: Var değil mi?
0: Var var.
4: Abi korsanları da düşündük.
0: Vallahi var. Uçak nasıl indirilir?
4: Taksi nasıl çağrılır?
0: Dur bakayım bir saniye şunu bir açayım ben bir. Uçak nasıl indirilir?
6: Evet. Merhabalar, ben Mehmet Bodur Kaptan. Kiminle görüşüyorum?
7: Merhabalar, ben Ayşe.
6: Ha, Ayşe Hanım hayırlı günler diliyorum. Şu anda biz uçağımızın hangi pozisyonda olduğunu anlayabilmemiz için uçağımızın uçuş bilgilerini kuledeki radarda...
0: Uzaktan bunu daha önce biz bakmıştık buna. Uzaktan tarif ediyor. Uçağı indiriyor gerçekten.
4: O tarifle?
0: Simülasyonun içinde tabii.
4: Tamam.
0: Uçağı indiriyor. Böyle yapacaksınız, şöyle yapacaksınız
4: şu
0: diyor.
4: Şu düğmeye basacaksın, bunu kaldıracaksın, evet, bunu indireceksin. Evet. Tarifle indiriyor.
0: Uçağı, kız da indiriyor bu arada uçağı.
4: Vallahi
0: bu
4: bravo.
0: Ben daha önce izlemiştim. Evet,
4: kule eğitimiyle ilgili bir şey olabilir.
0: Bravo. Evet o.
4: Evde mazot yapımı var mı abi?
0: Evde
4: mazot, benzin neyse artık hangisini yazacaksan.
0: Evde mazot tarifi var.
8: Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün benden çok istenen bir tarifi yapacağım. Ne emin mazot tarifi, yani biyodizel tarifi yapacağım arkadaşlar.
4: Biyodizel tarifi?
0: Evde yakıt yapıyor ya.
4: Biyodizel yapıyor ya.
0: Aa, olaya bak ya.
8: Tarifi neden yapıyorum? Instagram'dan, YouTube'dan birçok kere söylediniz ama bunu mutlaka yapmalısın diye. Bunu yapmanız için paylaşmıyorum. Sadece teknik bilgi vereceğim. Videonun keyfini...
0: Emniyette izliyorsa
4: sadece teknik bilgi. Hani hangi kimyasallar bir araya getirilerek oluşturuluyor?
0: Evet. Yersen.
4: Kaçak yersen. Elektrik nasıl çekilir?
0: Ona sonra bakalım.
8: Sodyum hidroksitimiz var. 3 farklı malzemeyle mazot.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında TCL 165 ekran, QD Mini LED, 4K Ultra HD Google TV 67.999 liraya, Oppo Reno 15 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 43.499 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Braun FS1000 Face Mini tüy alma makinesi veya seçili Oral-B Vitality diş fırçalarından biri hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalar.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: Minnettarız, çok teşekkür ederiz. Var olun, veda zamanı. Ama saat 16'ya kadar da Alem FM'de kesintisiz müzik dinleyeceksiniz efendim. Alem FM hit takımı seçmeci şarkılarını sunacak sizlere. Var mı hocam ekleyeceğiniz bir şey?
1: Sağ olun, var olun Fatih Bey. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Haftayı kapattık.
0: Bu arada kampanya devam ediyor. Altını çizelim. Uzun. Yoğun istekten dolayı pazartesiye kadar.
1: Uzattık. Evet. Kampanya uzatıldı sevgili Yıldırım.
0: Bu üçlü kampanya var ya Uğur'da, ondan bahsediyoruz.
1: Sayalım onların hepsini tek tek. 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9545 TL değerinde su sebili Uğur'dan hediye geliyor.
0: Evet.
1: 18'lik ve 24'lük büyük ölçekli klima alanlara 12610 lira değerinde,
0: evet,
1: su sebili hediye veriyor Uğur. Biter mi Uğur'da kampanyalar? Bitmez. Seçili X-Large ve XX-Large No Frost buzdolaplarında dev kampanya. Alıyorsunuz bu buzdolaplarından bir tanesini. 16.425 TL değerinde derin dondurucuyu da Uğur
0: götürürsünüz
1: size
0: efendim.
1: Ücretsiz veriyor. Ve bir tane daha sevgili Yıldırım. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı Uğur'dan aldınız. Uğur da diyor ki 9.170 TL değerinde davlumbazı da ben sana veriyorum, hediye veriyorum kardeşim.
0: İyilik hareketi yaptınız mı diyor.
2: İyilik hareketi yapmadık.
0: Niye yapmadık?
2: Yapmadık çünkü.
1: İyilik hareketi YouTube'a gitti.
2: YouTube
1: hareketi.
0: Ama olmaz bu.
2: Pazartesi ya, yapalım.
0: Şu iş, bu iş disiplini sevgili Sena'nın.
2: Anımsatıcıma bu ayı koymamış.
0: Evet.
2: Pazartesi yapalım olur mu?
1: Ayın ilk pazartesisi.
2: Bu hafta sonu yapar herkes iyiliğini. Değiştirmeyelim.
0: O pazartesi yapalım ama bundan sonra ilk.
1: Cuması.
2: Cuma, evet, ilk.
0: İlk cumada yapalım.
2: İlk cuması. Unuttuk.
0: Unuttuk, kusura bakmayın sevgili dinleyiciler.
1: Evde kendi kendimize yapabiliriz ama hareketi.
0: Ama pazartesi yapalım. Aramızdan 3-4 dinleyici, hatta 5 dinleyiciye de hediye gönderelim.
1: Gönderelim.
0: Şahaneydiniz, öpücükler size. Yolda olanlara yolculuklar. Şahane bir gün dileriz efendim. Biz gider. Sosyal medyada bizi bulun. Alem FM com. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti. Ama dememek için ama.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Yatağım Pafi, uyku değil Pafi. Ama dememek için ama sigorta.
8: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Garaj, 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
13: Her ev güzel İstikbal'le.
14: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama deme.

0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün açıklanacak. Enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Araç işi multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulmayacak. Cama monteli telefon tutucular kullanılacak. Araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması da yasaklandı. İstanbul'da katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle ünlenen Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Koçak'ın adresindeki aramalarda kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu maddeyle iki hassas terazi ele geçirildi. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı saldırı el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildi. ABD saldırısında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreni yarın yapılacak. Cenaze öncesi binlerce kişi naaşı görmek için Tahran'da toplandı. İran lideri Müşteba Hamaney'in babasının törenine güvenlik gerekçesiyle katılamayabileceği belirtildi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir sucuk işletmesinde 5,5 ton etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi. Kaçak ürünler imha edilirken işletme sahibine para cezası uygulandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye temizlik işçileri çöp konteynerinde ağzı bağlı poşet içinde 5 kedi yavrusu buldu. Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. Portekiz ise Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki 5. maçında Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Monaco'dan Kasım Uttara'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar Uttara'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 46 lira 79 kuruş, euro 53 lira 63 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 41.195, yarım altın 20.665, çeyrek altın 10.355, gram altın ise 6.323 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
0: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Antalya 31, Ankara 33, İzmir ve Kayseri 35, Adana 34, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu

0: Alem Efendi birazdan.
1: İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla.
0: Birazdan.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman.
6: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Garaj Şoför Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Reklam.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'la Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri

0: Müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Her dönemin en iyisi.

0: Ben Demet Sarıoğlu.
1: Ben Melis Fil.
2: Ben bir aşk perisi. Tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM. Cümle alem burada. Alem.

0: birazdan.
1: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Ekspertise
2: Dynobile. Bankam Tombank kartıma bir.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. Portekiz ise Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki 5. maçında Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş, Monaco'dan Kasım Uttara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Uttara'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi %0,39 puan artışla 14.511 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 67 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 58 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.100, yarım altın 20.616, çeyrek altın 10.330, gram altın ise 6.308 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: modunu seç. Müziğini dinle.
1: Alem Portal.
2: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
3: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Istanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed

0: Alem Efendi birazdan.
1: Korkmuyorum seni kaybetmekten, aşkıma ait söz etme.
0: Birazdan. Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: İstikbal, Mondihome mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Ama dememek için ama sigorta ekspertize Dino bile. Ama dememek için ama sigorta.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Merhaba, ben Derya Olur.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani, şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merkez.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
4: Reklam.

Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Reklam.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %32,11, aylık %0,99 arttı. Memur ve emeklilerin zam oranları da enflasyon verileriyle belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Veriler doğrultusunda Temmuz ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı %32,3 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla bedelli askerlik ücreti de güncellendi. Bedelli askerlik ücreti 472.653 lira 34 kuruş oldu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulmayacak. Cama monteli telefon tutucular kullanılacak. Araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması da yasaklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu. Eşel Mobil Sistemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Eşel Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. İngiltere'de yapılan bir araştırma, 30 dakikadan uzun süre ara vermeden oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kısa yürüyüşler ya da hafif ev işleri gibi aktivitelerin bu riski azaltabileceğini belirtiyor.

0: birazdan.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Reklam.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
6: Hey.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir dönemin en iyisi.

0: gördüm.
1: Alem Efendi birazdan.
2: Bütün dünya izler durur. Afiyet-i Azam bekler durur.
1: Birazdan.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.

0: Aziz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

bilmeden hevesimin yok oluşu. Hadi bugün pisleşelim dedi hayat, yozlaşalım. Peki tamam,

0: alem atmosfer. Sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım. Ha.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 21'de Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Gece saat 1'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları, sabah 4.30'da ise Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.430 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 64 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 29 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika. Ekspertizse
3: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.185, yarım altın 20.660, çeyrek altın 10.352, gram altınsa 6.321 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Antalya 31, Ankara 33, İzmir ve Kayseri 35, Adana 34, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: 32 kısım tekmeli birden gelse de korkmuyorum. Karlar buzlar erisi ateşim var yine de sönmüyorum.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: Garaj
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj
5: Şoka Ekspertiz. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet. Hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next, ama dememek için ama sigorta.
9: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Auto Expertise.
8: Ama dememek için ama sigorta. Expertise Dino bile.
10: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
11: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
0: Reklam.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
0: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en iyiler.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yaptın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.
4: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %32,11 artarken aylık %0,99 arttı. Memur ve emeklilerin

emeklilerin zam oranları da enflasyon verileriyle belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Öte yandan 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı ise %32,3 olarak belirlendi. İstanbul Maslak'ta yapay zeka destekli yazılımlarla kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ve Çekya vatandaşlarını dolandıran çete yakalandı. Operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli konuğu ABD Başkanı Trump'ın programı belli oldu. Trump yeni uçağıyla salı günü Ankara'ya gelecek. Trump gelmeden önce dev bir ekip hazır olacak. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için başkent Tahran'da devlet töreni düzenleniyor. Törene Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulmayacak. Cama monteli telefon tutucular kullanılacak. Araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması da yasaklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor kırıldığını açıkladı. Haziran ayı ihracatı yıllık bazda %21,9 artışla 25 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşmış oldu. Eşel Mobil Sistemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Eşel Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. İngiltere'de yapılan bir araştırma 30 dakikadan uzun süre ara vermeden oturmanın veya hareketsiz kalmanın kanserden ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar kısa yürüyüşler ya da hafif ev işleri gibi aktivitelerin bu riski azaltabileceğini belirtiyor.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Sarı şekerim, kalbine girerim, seni mahvederim. Sarı şekerim, göz göze gelelim, bana ateşini ver.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: Reklam.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: En iyi düetler. Köfün, Yıldız Tilbe. Bir tek ben anlarım. Zamanların en iyileri.
1: Şimdi

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 21'de Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Gece saat 1'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları, sabah 4.30'da ise Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.430 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 64 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı, 29

0: dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.185, yarım altın 20.660, çeyrek altın 10.352, gram altınsa 6.321 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe.
1: Buraya gelmen lazım, güneşi görmen lazım.
0: Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM, cümle alem burada.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan ise Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Bu hikaye senden uzun Osman. Oyun uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikayesini anlatır. Yaşadığı ayrılık sonrasında Osman'a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam eder. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlar. Osman'ın yerine giderek karakterimizin kendi yolculuğu, dönüşümü, kendi hikayesi almaya başlar. Bu şahane gösteri 20 Temmuz saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Biletini almayı unutma.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.

0: taraf yorgun, müzik titriyor, kafam bir dur.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Hepsi burada, hepsi bu.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Hep tatil mutluluğu.
2: Jolly, Jolly Bull. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Expertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor.

0: Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: yangın yeri. Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Yârim, ne güzelsin yârim. Çok özelsin yârim. Ne güzelsin yârim.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin.

0: Her dönemin en iyisi.
1: Yeman, Mansur Ark, straight from Istanbul. Hell yeah.

0: Şimdi bir skeç canlandıracağız. Siz, ben ve Adem ilk buluşmayı gerçekleştireceğiz. İlk buluşmaya Adem babet ayakkabıyla gelmiş, tamam mı? Evet Adem, gel. Merhaba, sizsiniz galiba de. Çek sandalyeye otur. Evet.
1: Merhaba.
2: Sizsiniz galiba.
0: Merhaba.
1: Bu hanımefendi kim?
3: Arkadaşım Merve.
0: Merhaba, memnun oldum. Adınız ne?
1: Muhit.
0: Muhit derken böyle semt gibi mi? Nasıl? Yani şey, mahalle gibi. Mesela bizim Muhit derler ya mesela. Muhit Bey, ne iş yapıyorsunuz Muhit Bey?
1: Yatçıyım ben. Yatlarım var.
0: Ay, vallahi yatı var.
1: Hiç bindiniz mi yata?
0: Gezdirdiler birkaç yatta. Ben biraz espritüelimdir de Muhit Bey.
1: Evet, size daha muhabbetimiz iyi oldu.
0: Yapayım böyle geldikçe, yapayım mı şakamı?
1: Yapar mısın?
0: Anladım. Aslında evde de söylediler o kadar

0: Şakanı yap çıkmadan önce diye ama. Dışarıda da geliyor, bir bastırıyor bazen şakam, tutamıyorum şakamı. Hemen yapıyorum şakamı.
1: Benim yatıma da yapabilirsin bu arada.
0: Tabii tabii, şu peçeteleri verir misin, şakam geldi. Muhit'cim ayakların kaç numara?
1: 50.
0: 50 mi? Oğlum niye insanları korkutuyorsun?
1: Niye?
0: Lan gergedan gibi ayak mı olur, 50 numara ayak mı olur ya?
1: Ama öyle.
0: Oğlum 50 numara elf olur, elf. 50 numara insan olmaz, elftir o.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 21'de Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Gece saat 1'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları, sabah 4.30'da ise Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.121 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.175, yarım altın 20.655, çeyrek altın 10.349, gram altınsa 6.320 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Antalya 31, Ankara 33, İzmir ve Kayseri 35, Adana 34, Trabzon 27, Erzurum 29 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir?
5: Ya otobüste.
6: Fazla akbil olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
7: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de
7: Alem FM'de.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Dağdaki çobanından plazasında dinleyene, dinleyenine. Aa diyemedim ya. Yüzyılın açılışını yapamadım. Niye? Baştan alıyorum. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile işte bu saatte açanlar, radyolar arasında gezerken denk gelinden, kadınla erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya. Herkese merhaba, herkese selam olsun sevgili dinleyenler. Nasılsınız? Ne yaptınız bu saate kadar? Sıcak biliyorum. Evet biliyorum. Sıcak. Daha başlamadı da. Onu da söyleyeyim yani sıcak. Daha başlamadı. Şöyle bir ayın 15'inden sonra falan görüyoruz. Ağustos sıcağı diye bir şey var abi. Ağustos sıcağı. Haberiniz olsun. Henüz daha başlamadı yani. ...0536-901-8902... Adana'da, Fıtır, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Edirne, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Küçükkale'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Sinan, Kakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, hey ya da yavru vatan Kıbrıs'ta, ha. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeyin at kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar. Her alemin radyosunda.

Hazırsanız başlıyoruz sevgili dinleyenler. Kimsenin kimseye böyle nasıl söyleyeyim, hani görgüsüzlükle alakalı yakıştırmadığı şeyleri konuşacağız bugün. Çünkü ona sonra aman o çok görgüsüz, bu çok görgüsüz, bu görmemiş, bu sonradan görmüş. Bu çok popüler oldu artık biliyorsun. Bu sebeple number one görgüsüzlük hareketlerini konuşuyoruz bugün değerli dinleyenler. Görgüsüzlük hareketleri 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Görgüsüzlük hareketleri, görgüsüzlük hareketleri değerli dinleyenlerim. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler, görgüsüzlük hareketleri. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Buyurun yazın. O arada dur bakayım, ne çalayım ki şimdi size ya? Yani bir radyocu içinde. He? Bu olur bak, bu fıkır fıkır bir şarkıdır bu. Buyurun bakalım. Şarkıyı dinleyelim. O arada mesajlar bir toparlasın kendini. Tamam mıdır? Haydi bakalım.

Az önce kapı çaldı. Bir koli Sarıyer kola, bir de yanında milli takım tişörtü geldi. Serdar Gökalp'ten. Az önce mi çaldı? Ne güzel be, yayın öncesinde. Merhaba. Giydikçe beni hatırlayın. İçtikçe de afiyet olsun.

Yahu Instagram'a bakıyorum, yine kimse çalışmıyor ya. Herkes havuzda, hani plajda, orada burada falan. Yalnız şöyle bir olay var. Paylaştıkları fotoğrafla günümüz halleri arasında 10 senelik bir fark var. Yani ya Photoshop artık tamam, hani kullanması o tarihte de zordu, işte dersini mersini falan almak lazım da, ya şu yapay zekada da Allah aşkına sadece yemek tarifleri falan sormayalım ya. Hani iki fotoğrafı da yükle. 5 sene önceki tatil fotoğrafını yükle, bir de günümüzden bir fotoğraf çekip de ki bunu buna benzetti, o zaten benzetiyor sevgili dinleyenler. Ya şu an botokstan konuşamıyorsun. Çekmiş olduğun fotoğrafta yani şey, lise talebesi güzelliği var. Pürüzsüzlüğü var. Lisedeyken hatırlıyorsun değil mi? Lisedeyken bak, kızlar böyle çok güzeldi de, erkeklerden lise talebesi güzelliği derken tabii erkekler de güzel tabii. Ben gerçi bizim lisede hiç görmedim. Kramponla okula gelen kızlar vardı bizde. Ama erkekler belki güzeldir de sivilcelerin arasından gözükmüyorduk biz. Belki güzeldik ama gözükmüyorduk yani sivilcelerin arasında. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Görgüsüz hareketleri sevgili dinleyenler. Görgüsüz hareketleri. Selam ve saygılar abi, hoş geldin. Sağ ol Yaşar abi, teşekkür ederim. Yeni yetmelerin ebeveynlerin oturabileceği koltuğa oturup ya da bildiğin uzanıp bence görgüsüzlükse. Ben her fikre katılmak zorunda değilim değil mi abi? Onu bir sorayım da en başta linç yemeyeyim. Değilim değil mi? Değil değil mi? Ha, evet, ben de insanım, ben de bir bireyim yani değil mi? Ben buna katılmıyorum. Turuncu telefonuyla aynada selfie yapıp paylaşanlar. Ya hadi onu anlarım da. Telefonu eski model, yeni model kasası takıp kılıfı turuncu takanlara. Şimdi demeyeyim, içimizde vardır, illaki vardır içimizde, onun için demeyeyim yani. Evinin her karesini çekip paylaşan görgüsüzdür. Selam Serdar, tişörtüm geldi, yakışmış mı? Bakayım, yakışmış, bıyıklı. Cebindeki tüm parayı çıkartıp oradan ödemek. Kalabalık yemek masasında ortaya konulan mezeyi tek başına yemek görgüsüzlüktür demiş efendim. Hep kendisinden, ailesinden ve mal varlığından bahseden insanın yaptığı görgüsüzlüktür.

Üzerinde bir şey beğendiğim zaman ben sormadan fiyatını söylemesi görgüsüzlük. O zaman bütün influencerlar görgüsüz mü? Link bırakanlar. Üstümdekini çok sormuşsunuz falan. Ben de bunu merak ediyorum. Ya harbiden soruyor musunuz be sevgili dinleyenler? Ben hayatım boyunca mesela üstündeki ne güzelmiş, link var mı falan demedim ki. Valla ama bu cümlelerde hep böyle başlıyor. Mesela DM'lerime baktım, üstümdekini çok sormuşsunuz. Binlerce mesaj geldi. Bir bakıyorsun 300 kişi takip ediyor. Yani binlerce mesaj. Çevresi mi çok geniş acaba, anlamadım ki. Vallahi. Kalabalık yemek masasında, ha bunu okudum pardon, nerede, bir dakika bir saniye dur bakayım, ha şuradan devam edeceğim. Her aldığı şeyi anında sosyal medyada sergileyen görgüsüzler demiş efendim. Ama sosyal medya onun için var, yani onun için var. Bir ara ilk çıktığında ne güzel, insanlar kitap mita falan filan paylaşıyordu. İşte kitapta sevdiği satırları, sevdiği sayfayı, sevdiği paragrafı falan paylaşıyordu. Özlü sözler falan yazıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Adam galeriye giderken de galeri yolunu çekiyor. Sizce ben ne almaya gidiyorum falan. Yani bu... Etkileşim manyağı olmuş herkes ya.

Kocasının aldığı altınları kuyumcu vitrini gibi sergileyen ablalar görgüsüzlüğün zirvesidir. Unutuldum, unutuldum. Arkamdan bisiklet geliyor sandım. Ablan altınları çıngır çıngır diyormuş. Bisiklet geliyor sandım çıngır diyor. Ama altın takmak için değil mi ya kadında? Erkekte ne için? Erkekte kullanılmıyor biliyorsun erkekte. Şimdi erkekte altın çok şey değil yani. Bunu daha önce böyle programında filan da konuştuk. E kadında da takmak için değil mi abi zaten? Ona o kadar bilezik alıyorsun. Niye takmıyorsan niye alıyorsun? Görgüsüzlük hareketi. İnsanlarla konuşurken sürekli telefona bakmak. Ben öyle yapana bir daha anlatmıyorum abi. Vardı etrafında birkaç tane. Bir daha anlatmıyorum ben de yani. Telefon, saat, marka, giyim vesaire gibi. Elinde üstünde bulunan bir şeylerden bahsedip fiyatını söyleyenler. Soruyorlar abi. Vallahi bak o zaman bak sizin söylediğinize göre bütün influencerlar görgüsüz. Ben de birçoğunu tanıyorum, görüşmeyeyim mi? Vallahi bak görüşmeyeyim mi ne yapayım, link bırakıyor adamlar. Bana sadece bir kere şeyi sormuşlardı telefon şakalarında. Abi kullandığın mikrofonun linki var mı? Öyle sormuşlar. Önündeki mikrofonun linki var mı demişlerdi. Sıfır araba alıp koltuklardaki naylonu çıkartmayanlar. Onlar eskidi be abi. Neredesin sen? Abi artı 31'li yazmış. Bayağıdır gelmiyorsun ülkeye galiba. Yok ki onlardan artık. Arkadaşımın dedesinin cenazesine kolunda onlarca bilezikle gelmesi. Kadınlar tarafından diğer kadınların altın sahibi olması pek...

şey olmuyor, haz edilmiyor demek ki. Ben bunu anladım. Konu nedir? Görgüsüzlük hareketleri. Yazıyor insanlar, bak bunları not alın, yapmayın ha. Bunları yaptı mı görgüsüz oluyormuşuz. Yani söyleyeyim. Kollarını altınla doldurup şıkır şıkır gezenler. Allah Allah. Sabah programlarda var. Kayınvalide kayınpederinden kalan mirasla övünen erkek. Ne zaman duysak onun adına utanıyoruz. O da şu an jet skiyle geziyor ama, değil mi? Sen utanıyorsa o jet skiyle geziyor ama. Sosyal medyada yediği yemeğin masasını fotoğrafını atmaktır. Dolmuşta bağıra bağıra telefonla konuşmak. Dolmuş, sokak, cadde, yol. Instagram'da yediklerini paylaşmak. Herhangi bir şey hakkında konuşurken hemen fiyat söylemesi. Kıyafet ya da takı gibi. Ucuz bir şey söylemek mesela görgüsüzlük mü? Ucuz bir şey. Atıyorum tamamen ne? Mesela masa aldın mesela. Bir baktım masayı gördüm mesela masa. Abi masa ne güzelmiş dedi mesela birisi. Hani şu görgüsüzlük, tamam masa tabii güzel olacak canım. Kaç para verdik ona biliyor musun? 100 milyon verdik ona falan. Tamam bunu anladık. Bu sizde görgüsüzlük. Peki şu görgüsüzlük mü? Masa ne güzelmiş abi ya. Vallahi masa güzel abi. 100 liraya aldık bunu ya. Bir şey değildi. Ama güzel değil mi? Evet güzel. 100 lira yani filan. Hani bu görgüsüzlük mü acaba? Bunları not alalım da düşmeyelim şeyde. Nasılsınız Serdar Bey? Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ben de sizler gibi, bana göre de sıcak. Ben bir de klima nimetinden yararlanamayan bir kardeşinizim. Haricinde bir de bir diş ağrısı var. Bir diş ağrısı var. Çözemiyorum. Kaplama, bir ağzımda tek bir tane dişte kaplama var benim. Yani acaba kaplamanın altındaki diş mi yoksa yanındaki diş mi, çözemiyorum. Şöyle bir yarına kadar falan bir bekleyeceğim bakalım. Hani bizdeki tam bizi, ben biliyorsun ben Türk'üm abi. Bu sebeple hani biz Türklere mahsus şeyler, biraz bekleyelim belki geçer falan da. Hani vurarak düzeltme falan filan. Hüseyin reklam verelim demiş. Hüseyin şarkıyı yeme, şarkıdan sonra ver arayı. Görgüsüzlük hareketleri. 0536 901 8902 0536 901 8902 buyurun.

0: Reklam. Bankam, bank,
1: kartım hadi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj oto
4: ekspertiz. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'le.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Ekspertizse
6: Dino bile. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
3: Yaşını ele veren hareketler.
4: Kulak kılı çekmesi.
3: Kulak kılı çekmesi.
4: Evet.
3: Bir erkeğin gerçek yaşını kulak ve burun kıllarından anlarsınız. Abi kimisinin de kulağından böyle tarantola çıkıyormuş gibi. Yonca, bir kadın olarak kulak kılını yolan erkek görsen ne düşünürsün?
5: Çok iğrenç.
3: Yani. İyi değil mi? Veri evet, iğrenç.
5: Yani.
4: Asla öyle bir şey yok.
3: Kulak kılını böyle, mesela Adem yanında kulak kılını böyle çıt çıt böyle yolsa.
4: Yani, İğrenecek evet, misin?
5: İğrenirim. Adem ne yapıyorsun? Git tuvalette yap falan derim yani.
3: Kulak kılına da dışkı muamelesi.
4: Evet.
3: Hani git tuvalette yap diyor.
6: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.

markanın görünmesi için direkt öne alanlar. Öne alanlar. Yani. Borçla tatile gitmek. Harun, Türkiye'ye yoldayız şu anda. Borçla.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba Sedat abi.
0: Merhaba abi, borçla tatile gitmek. Türkiye'ye yoldayız şu an borçla.
1: Abi geçen bir iş yaptım bir yerde, paramı alamadım.
0: Evet.
1: Vereceklerdi. Ondan sonra vermediler son gün. Ben de borç aldım, borçtan Türkiye'ye gidiyorum.
0: Anladım. Kimle geliyorsunuz efendim Türkiye'ye?
1: Buyurun, anlamadım.
0: Kimle geliyorsunuz?
1: Ha, eşim, ben, arkada oğlum var.
0: Eşim derken bir şu an hatırladın sanki onları. Bir durgunluk geldi sana.
1: Nasıl? Anlamadım, nasıl oldu?
0: Nereden geliyorsun, nereden abi?
1: Abi, Belçika'dan, Liège bölgesinden.
0: Şu an neredesin?
1: Şu anda Nürnberg'e yaklaştık.
0: Yani ne kadar kaldı Türkiye'ye?
1: Türkiye'ye daha var. Türkiye galiba 2000 kilometre var yani İstanbul'a.
0: 2000 kilometre. 2000'den
1: az kaldı, evet.
0: Yani az. O zaman inşallah hayırlısıyla ufak ufak gel, sağlıklı sağlıklı gel. Pazar günü buradasın, doğru mu?
1: İnşallah, Allah razı olsun.
0: İnşallah abicim, hadi dikkatli gel, kolay gelsin, öpüyorum, görüşürüz.
1: Eyvallah, size de kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
0: Sağ ol abi, teşekkür ederim, var ol, sağ ol, teşekkür ederim, var ol. Hem aksan hem mesafeden dolayı anlaşamadık yani, görüyor musun?

bakalım şuradan. Merhaba abi. Bugün kızımla benim doğum günüm. Kızım 7 yaşına girdi. Kutlamak istersen teşekkür ederim. Merhaba. Kızınızın adını Esil. Merhaba Esil. İyi ki doğdun. 7 yaşında ufacık bir kız çocuğu. Öperiz yanaklarından. Oğlunu sünnet düğünü yapıp kendisi de gelini giyen anneler. Buna amma takılmışlar ya. Aşağıda da vardı birkaç mesaj, görmezden geldim. Yalnız buna takılanlar erkekler. Ya bırak oğlunun en mutlu ikinci günü diyecektim de. En mutlu ilk günü evli. Yok, en mutlu günü sünnettir ondan sonra. Düşün, o bile ondan daha mutlu yani. Evli erkeklere sor şey de, sünnet düğünün bile daha iyiydi filan diyor yani. Bir elektrikli süpürge markası var. O marka süpürgeye sahip olanların kendini bir şey zannetmesi. Öyle yazmış. Ablacığım özür dilerim, en fazla bu kadar sansürleyebiliyorum. Bir kafe veya benzeri ortama girdiğinde çalışan herkese kendine ait sanan tipler. Tam bir görgüsüz.

marka konuşmak bence en büyük görgüsüzlük. Parklarda çekirdek çitleyip yere atan, parantez içinde, öküzlüktür, görgüsüzlüktür. Ben birini uyardım öyle. Beni zaten bak söylüyorum hani birkaç seferdir. Beni bir gün dövecekler sevgili dinleyenler. Bilginiz olsun ya. Beni bir gün dövecekler beni ya. Yani. Hani ben yere çöp atanı uyarıyorum. Selam almayan esnafı uyarıyorum. Yolda yüksek sesle gideni uyarıyorum falan. Yani ya bana devlet yetki versin. Ben şöyle bir 5-10 kişilik grubumu da kurayım, onlarla beraber bu işlere karışayım. Ya da beni dövecekler yani. Ben bir gün duyacaksınız. Ağzımda 4 tane kaplama var Serdar.

Benimkiler de bazen ağrıyor demiş. Vallahi bir iki gündür çekiyorum. Biz de biliyorsunuz biz yayıncı olduğumuz için. Ben TikTok yayıncısı olmadığım için. Yani şey. Hastalığı bile biz hafta sonuna denk getirmeye çalışıyoruz. Hani ben grip olacağım mesela kış aylarında. Hafta içi kendi

0: filan yapıyor. Biz hastalığı bile hafta sonuna denk getirmeye çalışıyoruz. Valla bir iki gündür var. Dün geceden şu ana kadar biraz problem yaşattı. Yalan yok, yarına kadar falan da bekleyeceğim. Bir şey olma, yani geçmezse pazar günü falan giderim artık.
1: Özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim.
0: Ortada yiyecek bir şey olduğunda hızlı hızlı yiyip en fazla yemeye çalışan. Bu görgüsüzlük değil, başka bir şey bu. Yayında diyemem. Sırf farklı farklı kahve storyleri çekmek için 100 takım kahve fincanı almak. Ben de yarın arkadaşlarımla böyle 2-3 motosiklet bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Önce bakıma gideceğim. Motorun yağ suyu değişecek. İlk defa, çok uzun süredir ilk defa, daha önceden yapıyordum da, yanıma laptopu alıp pazar günü size yayınlayacağım şakanın editini yanımda laptopta yapayım diyorum. İlk defa. Öyle kahvecide falan gördüklerinizi kızmayın artık. Kahvede öyle hani, laptopu önüne koyup biz nerede yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Ya da bilmiyorum, yapmayayım ben. Gece geleyim evde yapayım, bilmiyorum. Yani. Pazar günü şaka var inşallah, şaka var sevgili dinleyenler. Bir şaka yaptım, iznini de aldım. İzni aldıktan sonra da yaptığım kişiyi engelledim, bana bir daha ulaşamasın diye. Yeni bir moda çıktı çünkü. Şakayı yapıyoruz, tam yayın hali, her şey hazır. Geçen haftaki ondan patladı. Tam böyle yayınlayacağız. Cuma akşamı ya da cumartesi günü haber geliyor. Ya Serdar Bey, yayınlamasak mı acaba ya filan diye. Çünkü diğer şakalara bakıyor benim. Benim diğer şakalara bakıyor. Sonra diyor ki böyleymiş ya diyor. Bir bakıyor. Aa, 5 milyon izlenme. Yok yok dur ya, çok ağladık filan diye. Onun için bundan sonra izin aldığım kişiyi engelleyeceğim. Neyse, işin özü şu, pazar günü yeni bir şaka var sevgili dinleyenlerim. Ama şöyle var, daha adı bile belli değil. Sadece ham haliyle var. İnan ki daha montajına, kurgusuna, editine başlamadık. Sadece ana ham haliyle böyle çekilmiş hali var şu anda. Sadece. Hani sesle görüntüsü birleştirildi. Bu işleri de ben yapıyorum biliyorsun. İşte hastalığı da hafta sonuna denk getirmeye çalışıyorum. Telefon şakası işlerini de hafta sonuna denk getirmeye çalışıyorum. Gezmeyi falan da hafta sonuna denk getirmeye çalışıyorum. Ama vakit kalmıyor tabii, gezemiyoruz. Sonra dinlenmeyi de hafta sonuna denk getirmeye çalışıyorum. O da olmuyor ama ona da şey olmuyor. Yani o da. Hani bu hayatta her şeyi hafta sonuna denk getirmeye çalışıyorum. Hafta sonu dediğinde 15 dakika olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor diyoruz ve boğaza girdi. Olmuyor yani. Vallahi imza kampanyası başlatırsanız en önde ben atarım imzayı. Hatta benim yerime birisi atabilir imzayı. Hafta sonu 3 gün olsun. Bari 20 dakika sürsün. Ya hafta sonu 3 gün olsun sevgili dinleyenler. Kendimce söylüyorum ben bunu, kendi hayatımda. Ya hafta sonu 3 gün olsun ya da... Ya da artık, ya da, ya da. Görgü kurallarının hiçbirine uymamak.

0: Seni dövseler haber bültenleri nasıl sunardı, bu haberi gözümde canlandı. Nasıl sunacak? Olay olay olay. Ünlü radyocu selam vermeyen esnaftan dayak yedi. Böyle kafam gözüm sargılı açıklıyorum değil mi orada?
1: Valla daha önce radyoda da çok söyledim. Selam almayan esnaf, kolay gelsin cevap vermeyen esnafa çok uğraştım ben. Adam yere çekirdek kabuğu atıyordu. Atma o kabukları dedim. O kabukları aldı bana. Gördüğünüz şeyi yaptı bana.
0: Egolu olmak görgüsüzlüktür. Ben egolunun bizim içimizde bilindiğini düşünmüyorum. Buna ben de dahilim. Kendine güvenerek bir iş yapan adama egolu diyorlar mesela. Yani adam çıkmış 180 tane sinema filmi var. 180 tane sinema filmi var. Sinema ile ilgili bir şeyler anlatıyor. Alttaki yorumlara bakıyorum. Ego adamı bitirir filan. Oğlum bırak da konuşsun adam. 180 tane sinema filmi var. Yani. Hani 179'unda başrol adam yani. Ego ile kendine

güvenin karıştırıldığını düşünüyorum ben. Vallahi billahi bir işi yaptığından dolayı şey diyemiyorsun yani artık bu sosyal medya lincinden dolayı konu çek. Herkesi sindirmiş biliyor musun? Kimse konuşamıyor. Orada bir kitle var. İstiyorlar ki herkes onlarla aynı fikirde olsun. Değilim kardeşim. Değilim ya.

0: Sünnet düğünlerinde abartılı giyinenler. Ya niye bu sünnet düğünlerine taktınız ya? Vallahi bak niye taktınız? Kafelerde laptopla çalışanlar. He, bana yapıştırdınız galiba. Vallahi ilk defa, bu 10 senedir ilk defa yapacağım. O da emin değilim. Çünkü pazar günü şaka yayınlamam lazım. Hani işi gezmeye yediriyorum. Çünkü ya gezmeye gideceğim ya şaka yapacağım. İkisini birlikte yapabilir miyim dedim. Bakacağız. Yüksek ihtimal yapamayıp eve dönüp evde yapacağım sabaha kadar ama. Bir de boşu boşuna yanımızda laptop taşıyacağız bir de. Bir de olacak. Biliyorum yani kendimi. Hüseyin ara verelim demiş. Verelim de kovmasınlar. Çocuğu.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'le. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: siz.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Eve yakın bir kahveci var. Ben de hafta sonları orada çalışıyorum laptopumun yanıma. Heh işte bu. Hayranım. İşte bu. Benim ofise yakın var. Hani şu an size seslenmiş olduğum ofise yakın bir sokak altında. Çok meşhur bir kahveci var. Ödüm kopuyor gitmeye. Kahveyi alıp hemen böyle duvara dayalı veriyorum şey siparişi. Atmosferi size şöyle anlatayım. Giriyorsunuz. Tekli masa yok. Tekli masada da çocukların laptop açık ama hiçbiri laptopa bakmıyor. Ulan acaba kız mı girdi? Şu kız yalnız mı falan. Yani ya çok özür diliyorum. Öğrenci evi imkanı olmayan gençler çift olarak gelip orada bir kahveyle akşama kadar onu nasıl diyebilirim? Galiba yayında diyemem onu. Abi sipariş veriyorsun, yan masandan öpücük sesi geliyor. Öbür taraftan ya aşkım falan böyle. Bir diğer taraftan şey, arkadaki masa daha kuytu, oraya gidelim falan. Bunu duyuyorsun ha bunları yani böyle. Herkes bir çift falan. Hemen böyle bazen kahve ihtiyacı oluyor bazen. Böyle giriyorum, girer girmez böyle duvara yaslanıyorum abi. Sürtüne sürtüne o şeye gidiyorum. Kasaya gidiyorum sürtüne sürtüne. Çünkü elimden tuttukları gibi oturtabilirler masaya. Hani, oo boş musun? Otur kardeşim. Ne içersin? Yeni gelene bir latte benden filan diyor. Ne haber bebeğim? Yeni mi geldin filan diyor. Yani bu... Normalde böyle kahvecide falan filan böyle uğultu olur değil mi? Böyle oradan bir ses, oradan. Bunda öpücük sesi, kahkaha. Hani yan tarafı duyuyorsun mesela, telefonda duyuyorsunuz. Oğlum çıktınız mı evden? Çıktınız mı evden? Çöpleri atın evden. Tamam 20 dakikaya geliyorum. Oğlum çıkın hadi, 20 dakikaya geliyorum, kahve bitiyor ya. Yani... Dört erkek gittik, dört erkek. Vallahi birbirimize böyle hani şey Jean-Claude Van Damme filminde falan böyle sırt sırta verir kavga ederler ya. Kahveyi falan öyle aldık çıktık yani. Ödümüz koptu bak. Seni mutsuz edeceğim biraz. Avaz, avaz, az. Ne kadar korkunçtu. Özgüven ve ego çok farklı şeyler. Ben ikisinin karıştırıldığı taraftarıyım. Ya tarafındayım. Diyorum ya işte bir örnek verdim ya. O 180 tane sinema filmi olan adam çıkmış şeyde bir şeyler söylüyor. Bir de kafasına göre diyor, soru soruyorlar, cevap veriyor. Altına adam şey yazmış mesela. Egoya bak egoya. İnsana ego bitirir. Lan oğlum 180 tane sinema. Yani egoysa da olsun adamda be. Yani egoysa da olsun adamda. Abi bizim buradaki kahveci de öyle vallahi. Boş ev bulamayan buraya geliyor demiş senin tabirinle. Evet abi bu da burası da yani çok çok fena yani. Adımı falan yanlış söylüyorum yani. Bulur Instagram'da eklerler falan. Merhaba ben kahvecideki mavi gözlü çocuk falan diyor.

0: işinin ne olduğunu değil de kaç para kazandığını sormak bence görgüsüzlüğün ta dibidir. Kim bu gözlerin... Abi ne abi, kaç para kazanıyorsun ayda?
1: Ben kaç para kazanıyorum?

Tam soğuk latte'mi içerken bunu anlatmam. Ya evinde içiyorsan sıkıntı yok. Bir de her kahveci de öyle bir şey yok. Bizim bu ofise yakın olan da çok büyük problem var. Büyük problem. 24 saat açık gibi ya. Işık devamlı yanıyor yani böyle. Aa ışık devamlı yanıyor yani ışık. Kafadan geçerken filan laf atıyorlar böyle. Şş, kahve içer misin? Gel gel içersin gel. Avucuna dökecek oradan böyle yalatacak böyle. Al böyle iç filan. Avucundan. Çok korkunç. Çok. Hiçbir karşı cins, hiçbir kadın yalnız başına tuvalete... Bak gözlemledim, yalnız başına tuvalete gitmiyor kahvecide. Hani kız diyor ki... Bu arada konuşulan her şeyi duyuyorsunuz. Her şey muhabbetin içindesiniz. Kız diyor ki... Ya tuvalete gitmem lazım. Çocuk diyor ki... Dur ben seni götüreyim. Çünkü... Vallahi bak şaka yapmıyorum. Öyle bir atmosfer ki yani bir uğultu muğultu falan yok. Böyle demem sesleri falan böyle. falan böyle. Hani kız giderse gelemeyebilir. Ama burada kaçırılan bir şey var. Erkek giderse de gelemeyebilir. Onu da yani onun da vallahi kafasını odun vurup götürebilirler onu da.

0: Birine bir derdini anlattığı zaman o soruna sahip olmamakla övülen kişi görgüsüzlüktür demiş efendim. Bilemedim. 8 gün olsun bir hafta bence demiş efendim. Bir hafta 8 gün mü olsun? Vallahi çok yakında bana olabilir. 9 da olabilir bana, bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Kim bu gözlerin? Hüseyin saat başı demiş. Olur, verelim. Evet, bir saat başı arası, yeni saatte geleceğiz. Ver bakayım.
1: Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Reklam. Alem FM. Dünya alem burada.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayvancılıkta kredi limitlerinin yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan kadın ve genç çiftçiye kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkardıklarını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. Dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. İfadesinde gösteri metninin kendisine ait olduğunu savunan Göktaş, "İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım yok," dedi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddia edildi. Fakülte yönetimi sınavı iptal ederken öğrenciler bugün yeniden sınava girdi. İstanbul Maslak'ta yapay zeka destekli yazılımlarla kurdukları çağrı merkezi üzerinden Avrupa ve Çekya vatandaşlarını dolandıran çete yakalandı. Operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %32,11 artarken aylık %0,99 arttı. Memur ve emeklilerin zam oranları da enflasyon verileriyle belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz ayı konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı %32,3 olarak belirlendi. Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle sürücü belgelerine ilişkin düzenlemeler öngörülüyor. Teklife göre ilk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü sayılacak. Araç içi multimedya sistemleri için son karar verildi ve yönetmelik yayınlandı. Araç ön bölümlerinde 5 santimi geçen cihaz bulundurulmayacak. Cama monteli telefon tutucular kullanılacak. Araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör ve benzeri ses sistemlerinin bulundurulması veya kullanılması da yasaklandı. Eşer Mobil Sistemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Eşer Mobil Sistemi 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Koskoca ödüllü radyo programlarını bunun tuvaletine göre şey yapıyoruz.
2: Evet.
1: Ayarlıyoruz. Yayına gece mesela biri sen bağlanmışsın yayına. Başka bir dinleyici var. Vur patlasın çal oynasın eğlence. Yani reyting lambalarının hepsi yanıyor önümde. Türkiye'de o an herkes bizi dinliyor. Öyle. Abi iç yazışmaya bir bakıyorum. Bu yazmış. Abi lavaboya gitmem lazım. Görmezden geliyorum. İki dakika sonra bir bakıyorum. Abi çok fenayım. Onu da görmezden geliyorum. Yine bir daha bir bakıyorum. Abi ya ara ver ya ben gidiyorum. Bunun tuvaletine göre yayın akışı belirliyoruz.
3: Ama bir şey diyebilir miyim?
1: Ben sana dediğimi de...

0: Onda arada sistem yok. Boru var böyle, ağız var. Böyle boru aşağıdan dökülüyor. Sistem yok arada.
1: Var bu arada, baktım ben.
0: Ne var?
1: Aradaki o şeyler sizde olan bende de var.
0: Tamam, boşaltım sistemini say.
1: Çıkış.
0: Köprüden önce son çıkış değil mi?
1: İsmi gelmedi aklıma.
0: Çıkış.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da.

Abi Hüseyin hemşerimi kovmasınlar, saat başına git. Yıllarca Adem Bayburt'a kıyak yaptı. Şimdi Hüseyin asiste ediyor programı. Hüseyin de Antepli. Hadi bakalım. Antepli. Bir şeye hayırlı olsun demeden önce kaç paraya aldığını soranlar. Net görgüsüzlüktür. İki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Herkese de yapıştırasımız varmış ha. Abi benim de diş ağrım başladı, ne olacak? Sus sus, hatırlatma. Hatırlatma. Hani saat başı arasında sağ olsun bu arada bizim hani diş hekimi bir abimiz, biz elinde büyüdük. Saat başında aradım onu, yarın seni bekliyorum dedi. Bakalım ne olacak. Sabah uyandığımda ağrımıyorsa gitmeyeyim mi? Gideyim mi? Gideyim ya, gideyim. Yine gideyim, bir baksınlar en azından.

En görgüsüzler yazın 40 derecede yeni aldığı pahalı çizmeleri giyenler. Ama sorunca anlatıyorlar bir saat. Aa, bunlar nefes alan deri, bunlar yaz kış giyiliyor filan. Benim arkadaşım vardı okulda. Traktör taban bot giyiyordu böyle. Traktör taban böyle. Oğlum yani ne yapıyorsun, ayağın isilik olacaksın, yapma diyordum. Bunlar nefes alan deri, siz fakirler bilmezseniz filan diyorlar. Nefes alan. Yok, yazın da giyiliyor filan. Bence o kadar yazın da giyilmiyordur.

Demin dediğine sonuna kadar katılıyorum ya. Çalışan olarak her şeyi hafta sonuna denk getirmeye çalışıyoruz. Duyduğum en doğru tespit. Hastalığı bile hafta sonuna getiriyorum ben. Hafta içi hasta olursam işe gidemem diye hafta sonu hasta oluyorum demiş efendim. Öyle ben çoğu mesela yıl içerisinde 5 kere grip oluyorsam 4'ünü böyle yeniyorum ben. Hayır oğlum değilsin yayın var, sen grip mırip değilse öyle bir şey yok, soğuk algınlığı falan. Ah soğuk da kimmiş, ben nereden alacakmışım falan. Asla hayır canım, sen değilsin, hasta değilsin. Hafta içi bu enerjiyle ne gerekiyorsa yap, hafta sonu ondan sonra 40 derece ateşle evde yat falan. Yani bu bir...

Son iki senedir ben hep hafta sonu hasta oluyorum. Cuma'ya kadar hiçbir şey yok. Cuma akşamüstü yavaş yavaş geliyor bana. O be, liseden beri öyle. Yani liseden beri öyle. Liseden beri. Hiç affetmem. Hiç şaşmaz yani.

Abi çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Dondurduğum hesabımı senin için geri açtım. Hikayemi gör diye hesabı herkese açık yaptım. Bakayım. He, Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü gitmiş. Sayın abim ben göremiyorum ama telefon şakası mesajları içerisinde kayboluyor. Çok böyle tek tük görüyorum. Sağ olun, gönderiyorsunuz bana milli takım tişörtlü görsellerinizi ama inanın ki çok böyle tek tük görüyorum yani. Göremiyorum bak mesela. Bak şimdi Instagram DM'lerimi size ifşa edeyim mi şu an? Bak ediyorum, bir saniye beraber açalım. Abi biri var be, senin şu harika mizan ile ilgilenir misin? Bir video izlerken bir saat olmuş, senin videolarını seyrediyorum. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Heh, bak burada, evet burada Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü fotoğrafı bu. Tamam, bir tane yakaladım. Müsait olursanız WhatsApp'tan beni arayın, şaka bilgisi vereceğim yazmış birisi.

selam. Eski kocam tekrar barışmak istiyor. Kendisini arayıp Yusuf Yılmaz Çelikmiş gibi konuşur musunuz? Yani. Merhaba, telefon şakası ücretli mi? Ücreti nereye yatıracağız? Bir dakika, buna hemen cevap yazayım. 10 bin dolar diye. Şaka ya bu. Ama belki ciddiye alır. Dur, 10 bin dolar. Bir saniye.

Genelde mesela böyle para yazınca bir daha cevap gelmiyor. Kardeşim var, öz kardeşim, onu işletmek istiyorum, işletebilir miyiz? Abi lise arkadaşıma telefon şakası yapmışsın. En sondan bir önceki şaka. Okulda da öyleydi, çok güldürürdü bizi. Instagram hesabını paylaşır mısın onun demiş efendim. Yok öyle paylaşamıyorum. Kuzenime şaka yaptırmak istiyorum. Abi merhaba. Babam emniyet amiri. Tayiniyle alakalı bazı sorunlar yaşadı. Bilgilerini versem arayıp işletebilir misin? Babam emniyet amiri. Tayiniyle alakalı sorunlar yaşadı. Bilgileri versem arayıp işletebilir misin? İşletemem. İşletemem. Evet, görgüsüzlük hareketleri sevgili dinleyenler. Buyurun bakalım, 0536-901-8902. Hizmet sektöründe çalışanlardan hizmet alırken yüzlerine bakmamak ve gülümsememek görgüsüzlük. Garson, vale gibi filan.

Dur bakayım şöyle. Babamın bu dünyada arabaya biner binmez yaptığı şey hemen Serdar'ı aç diyor demiş efendim. Hemen Serdar'ı aç. Radyoyu aç dedi. Sağ olun efendim. Sizi şurada işaretleyeyim, babanıza bir adet milli takım tişörtü göndereceğim. Madem öyle. Babanıza ama size değil bak. Söyleyeyim. İyilikle sadakayı karıştıranlar.

kullandığı tırı rengarenk ışıklarla süsleyenler bana göre görgüsüzdür. Tır şoförü müsünüz siz de acaba? Ama o tırda racon. Bu tırların bu modifiyesi, ışığı, kilimi, paspası falan filan. Vallahi bizim Şahin abi söylemişti ya. Türkiye'nin bir yerinde, bir ili çok meşhur bu tır modifiyesinde. Hani meşhur derken orada yapılıyor bu iş. Türkiye'nin her yerindeki tırcı orayı biliyor. Afyon olabilir mi? Afyon, hani tır, kamyon filan. Kullanan varsa beni bir uyandırsın. Afyon olabilir mi acaba yahu?

0: kalmış.
1: Binanın çıkışını fark edenler. Biz nasıl çıkacağız? Görgüsüzler. Dur bakayım, selam almayan esnaf demiş efendim. Ya esnaf da bizden şikayetçi abi. Ben anlamıyorum. Herkes herkesten şikayetçi yani.

Amasya, Merzifon. Aksaray olması lazım Serdar. Ozantı. Allah Allah, herkes farklı bir yer söylüyor. Yani. Sivas'ta yapılır bu işler demiş efendim. Ya yok, bir yer vardı ya. Biraz kül, biraz duman alıp sevişeyim. Hani bir yer vardı ama. Park yerine duba koyup park yerini işgal edenler. Bizim komşu şey yapmış. Beşlik damacanalara renkli bir sıvı doldurmuş. Neyse bilmiyorum. Mavi böyle. Hani uzaylı kanı gibi. Böyle mavi. 4-5 tane. Onların böyle etrafını iple çevirmiş. Biri gelmiş vurmuş tekmeyi, atmış. Arabasını park etmiş. Birisi. Geçen gün kızıyordu. Dünya çapında üretici firmayız. Bozantı. Allah Allah. Konya Aksaray yazmış. Kaldırıma park eden görgüsüzler. Engeller nasıl geçer oradan demiş. Sonuna kadar katılıyorum. Sonuna kadar. Bir de şey mesela, insanlar alıp bu park edenleri şey yapıyorlar ya, hani fotoğrafını çekip paylaşıyorlar mesela sosyal medyada. Sonra o araç sahibi o sosyal medyada fotoğrafı paylaşan adama ulaşıp tehdit ediyor yani. Hani bir de o var yani. O Cemre dinliyormuş bize. Yine bir trafik uygulamasında. Merhaba Cemre. Selamlar kardeşim. Yarın hava yağmurlu, dışarı çıkarken ona göre çık. Motor sıkıntı olabilir. İşte hadi buyur yani. Al, herkes şahit işte yani. Hafta sonu geliyor ya, yine yağmur. Yine yağmur yani. Yine yağmur, yine yağmur.

0: Abi bizim komşu da damacanayla kendine yer ayırıyor demiş efendim. Ya çok öyle. Merdiven koyan gördüm, merdiven. Park yeri ayırmak için merdiven koyan gördüm. Vallahi bir şey diyeyim. Hani diyorum ya bak, beni bir gün dövecekler diye. Gerçi bunun için dövemezler. Çünkü bunu mahallede yapıyorum ben. Ben bu yaşa geldim. Mesela geldim kapının önüne. Birisi merdiven koymuş, sandalye koymuş, işte ne bileyim damacana koymuş, duba koymuş falan. Bir kere bile onları oradan alıp park etmemezlik yapmadım. Usulca iniyorum, merdiveni alıyorum, kenara koyuyorum kardeşim. Merdiveni alıyorum, kenara koyuyorum, arabayı park ediyorum, nokta, olay bitti. Kilitliyorum, gidiyorum, bu kadar. Bu kadar, çünkü ben de yapmadım hiç. Diyorum ama bir gün dövecekler. Bundan dayak yemem ama. Bunu mahallede yapıyorum yani. Bunu dışarıda mesela senin evin önüne gelsem, senin evin önünde birisi bir yer ayırsa onu şey yapmam. Çünkü benim evin önünde onu kimin yaptığını biliyorum, anladın mı? Şimdi senin evin önünde belki adamın hastası vardır, ineni vardır, bineni vardır, başka bir şey vardır filan yani. Bu sebeple senin evin önünde yapmam ama benim evin önünde kimin yaptığını bildiğim için muhatap da olmuyorum çok. Geliyorum bakıyorum, damacana mı koymuş? Damacanalar bir tarafa, o bir tarafa filan yani hiç. Aslında bu çok farklı bir soru olabilir, biliyor musun? Şu zamana kadar mesela park yeri ayırmak için ne konulduğunu gördünüz. Bak ben sandalye gördüm, inşaat kalası gördüm, demiri. Malzeme gördüm filan. İnşaat bu korkuluk demirlerini gördüm. Ondan sonra bizim komşu işte yapıyor. Beşlik böyle su şişelerine mavi bir şey koyuyor. Fotoğrafını çekersem paylaşayım sizle. Onu gördüm. Sandalyeyi söylemiştim zaten. Merdiven gördüm, merdiven. Sonra başka mesela ne gördüm? Bisiklet gördüm, bisiklet. Motosiklet gördüm diyemem çünkü motosiklette bir motorlu taşıttır. Adam oraya park etmiş. Bana göre yer ayırmaya girmez o. Başka mesela Hüseyin ara verelim demiş. Tamam, bir ara geliyoruz.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Doğada ne varsa
2: Sevran'a da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Ama dememek için.
5: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın, enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: kılavuzlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İkide maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Hey George versene borç.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de.

karnede zayıf var. Hap yutup çocuklar evde bizi bekler. Kızgın suratlar, deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha. Hey, hey, hey.

0: çıktı ateşimi.
1: Valla Serdar, bu mahallelerde park sorunu öyle bir büyüdü ki akşam biraz bir yerden geç geldi mi arabayı koyacak yer bulamıyorsun. Aa, geç geldi mi? Sen kaçta gelirsen gel, bulabiliyor musun? Erken gelsen bulabiliyor musun? Yemin ediyorum bazen park yeri bulamadım diye arabayı çıkartmadığım oluyordu. Şu an olmuyor. Otoparka aboneyim. Sağ olsun çocuklarıma güzellik yaptılar. Bana şey dediler. Abi, arabayla çıktığın zaman motosikletini oraya koy diye. Bir gün bir geldim. Motosikleti çekmiş adam. Motosikleti çekmiş, arabayı koymuş oraya, gitmiş. Buldurdum, aradım. Aradım, buldurdum. Dedi, geldi adam. Dedi ki abi kusura bakmayın, çok doluydu burası onun için. E doluydu işte, yani burada da hani bu bir motorlu taşıt ya bu. Plakası var, vergisini ödüyorum, muayenesini yaptırıyorum. Sigortası var. Hani bu da bir motorlu taşıt ya kardeş bu. Abi çok haklısınız, çok doluydu ama. Oğlum diyorum, dolu zaten işte. Burada dolu yani, burada da bir taşıt var. Kaykay değil ki lan bu. Sürükleye sürükleye almış motosikleti yan tarafa. Bu da diyorum öyle. Hani üç kere bu diyalog oldu aramızda. Yine diyor ki abi kusura, çok doluydu vallahi çok. Yer bulamadım onun için. Oğlum doluydu zaten. Burada da bak.

0: Kiminin de hani evinin camının önüne falan park ediliyor ya. Binaya güvenlik kamerası taktırıp her gün onu izleyenler. Çamaşır asma teli koyan var.
1: Bak bu sözlerin lafta kalırsa.
0: Sehpa gördüm, sehpa.
1: Yanıyorum, söndür elimi.
0: Adam motorunu koyuyor sabah çıkarken, akşam geliyor çekiyor arabası. Ya motor motorlu taşıttır, ona ben bir şey diyemem abicim. Motor orada varsa orası doludur yani. Hani otoparkta bile çekiyorlar gerçi. Kralı tanımıyorlar da hani. Boş kutu. Kayınpederimi koymuşluğum var yer için. Kayınpederimi koymuşluğum var yer için. Çocuğunu koyan gördüm ben.

Bizim komşu bir yıldır kaldırmıyor aracını. Akü bitmesin diye çalıştırıp bırakıyor. 14 dairelik, 14 daire 5 araçlık otoban. Bu adama bir şey diyemem abi, bu adam yer ayırmıyor. Hani yer varsa adam çeker arabayı, isterse 2 sene kalır orada. Bu kimseyi, beni, seni, onu bunu ilgilendirmez kafasındayım ben.

Abi genel olarak hani bir günlük falan konulan bir engel yok ama Mersin'de şunu görüyorum. Mersin sahilinde özellikle adamlar eşlerini indirip eşlerini bekletiyor. Burası dolu, eşim geliyor diye adam göbekten dönüp gelene kadar kadın orada ağaç oluyor tabii demiş efendim.

0: de aramam.
1: Bizim nalbur el arabası koyuyor. Araba lastiği koyuluyor. Kardeşim zincirli duba koyuyor. Benim en uyuz olduğum iki araçlık yere tek araç çekip yer tutmaları. Şimdi buna bir adama size bir hikaye anlatayım. Adam haklı mı haksız mı? Linç yemeyeceksen bence haklı bu arada. Linç yemeyeceksen. Bundan önce abone olmuş olduğum otopark günlük de içeriye alıyordu bırakıyordu falan. Günlük de alıyordu bırakıyordu. Bir mahalleden bir tanıdığımız iki araçlık abone. İki araçlık. İki tane aracı var adamın. Geldiği zaman parasını verip de yer bulamamak çok canını sıktığı için arabalardan bir tanesiyle çıkarken diğerini oraya iki araçlık yere çapraz park ediyor. Çapraz park ediyor, gidiyor. Akşam geldiği zaman o arabayı düzen. Ama iki araçlık abone, iki aracın da parasını veriyor. Bu adama kızmışlar. Ben dediğim gibi başıma bir şey gelmeyecek, linç yemeyeceksen bence haklı. Yine diyorum yani ben herkesle aynı fikirde olmak zorunda değiliz arkadaşlar. Benim fikrim bu. Sen başka olur, ben saygı duyarım. Ama bence haklı mesela. Adam bana anlattı olayı. Dedi ki böyleyken böyle abi, şudur budur falan. Bence haklısın kardeşim dedim. Sonra başka birisi geldi, o adamı şikayet ediyor bana. Ya iki arabalık yere park ediyor. Sırf iki tane araba parası veriyor diye bunu yapmak zor. O zaman ben de üç arabalık yere park edeyim. Ben dedim ki ver üç araba parası, park et dedim. Ya öyle olur mu diyor mesela şimdi. Sizce haklı mı değil mi? İki arabalık yere tek arabayı park edip gidiyor. Akşam geldiği zaman, hani burası paralı otopark bu arada. Akşam geldiği zaman yer bulamadığı için böyle bir önlem yapmış adam. Bak böyle sokaktan mikrofon uzatanlar var ya, onlar gibi oldum şu an. Haklı mı değil mi sizce? Buyurun. 0536-901-8902 536-901-8902. Yine altını çizerek söylüyorum. Sokak, işte cadde, o bu falan, kapı önü falan değil. Paralı otopark burası.
0: Sen ne senin, benden ayrılmam. Ne de benim sana darılmam.
1: Haksız yazmış birisi. Aha, Twitter kitlesi de yine aramızda, görüyor musunuz? Haklı, sonuna kadar haklı, haklı, haklı, haksız. Demin haksız yazanla ekleşin birbirinizi, Twitter'da ekleyin birbirinizi.

0: demiş. Tamam, vereyim ara. Aradan sonra geliyoruz.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Reklam.

0: Hız da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Ama dememek için ama sigorta.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Global, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Tatil Sepeti.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Barış.

Genele göre haklı. E tabi dediğim gibi Twitter kitlesi de var içimizde ama. Yani. Hani şey diyen var mesela. O bakımdan baktığın zaman da öbür taraftan haksız mesela. Efendim yer ayırmak oradaki maaş alan otoparkçının görevidir. Bu sebeple adam haksız filan diye. He, otoparkçı işini yapmıyor diye adam haksız yani, değil mi? Dediğimiz gibi herkes aynı fikirde olmak zorunda değiliz sevgili dinleyenler. Herkes kendi yoluna adımı... Hani gidip diyeceksin ki mesela da, merhaba otoparkçı, nasılsın? İyi. E ben iki araçlık yer parası ödüyorum ama yer yok, ikinci aracı ne yapacağız diyeceksin. Mesela işten güçten gelmişsin, 50 dakika bekleyeceksin filan, değil mi? Yani ya da bir araba çıkana kadar. Tabii canım, haklısınız. Evet. Haklısınız. Vallahi bak ciddi söylüyorum, bir şey diyeyim mi? Dur ya, çalacağım ya. Orhan Gencebay şarkısı. Herkes haklı, vallahi herkes haklı ya. Bir haksız bu konuyu şu anda soran ben çıktım şu an. Bir haksız ben çıktım.

Günlük araç girişi varsa haksız, sabit kontenjansa haklı. Ne diyorsun abi, çok yuvarlak bir cevap olmuş ama bu. Haklı mı haksız mı yani, bana bunu söyle. Ben anlamıyorum ki, seviyeyi yükselttin sen şu an, ben anlamıyorum yani. Parasını verdiği otoparkta yer bulamayıp gelince arıyorsa otoparkçının suçudur bu. Ya abicim evet, aynı otoparkçının suçudur. Evet. No yani. Bunları 15 sene önce anlamış olmak lazımdı abi. Yani hadi ama millet, bazı şeyleri de ben söylemeyeyim size. Evet, tamam. Otoparkçının demesi lazım ki birisi geldiği zaman. Evet. Geldiği zaman. Abi içeride mesela atıyorum 4 araçlık yer var. Onlar da abonelere ait. Size alamam demesi de. Demiyor. Yani bilmiyorum, sizinki diyor mu, bizdeki demiyor. Yani bilmiyorum, diyor mu demiyor yani. Sizi bilmiyorum. Ne yapalım, biz de mi Twitter'a yazalım yani? Ha? Demiyor bizdeki yani.

Abi selam, kaç gündür sövüyordum size. Formam gelmedi diye. Hatta dinlemeyi bırakma. Keşke gelmeseydi be. Bugün geldi, artık tekrar dinlemeye başlayabilirim. Teşekkürler. İşte bu kadar pamuk ipliğine bağlı bizim iş, biliyor musun? Bu kadar yani. Neyse, yeniden aramıza katılmanıza sevindim. Ya da bilmiyorum, numara yapıyorum. Sevinmemiş de olabilirim. Yani. Günübirlik araç otoparka alınıyorsa adam haksız demiş efendim. Anladım. Nerede? Bir saniye. Dur bakalım. Şuradan gidelim ya. Şöyle. Evet. Hepimize gelsin sevgili dinleyenler. Hepimize.

0: Bence haksız. Bir şey söyleyeyim mi? Haksız diyenlerin, hani kızmasınlar bana. Hani diyelim ki mesela 10 kişi haksız dedi. Ben 8'inin otoparkla ilişkisi olduğunu, aracı olduğunu falan düşünmüyorum. Hani hiç böyle İstanbul'u mesela ne bir Eminönü'nde falan böyle Şişli'de falan otopark kullanmamış insanlar bence hiç. Bence yani. Hiç. E tabi o bakımdan düşündüğün zaman otoparkçı parasına bakar. O zaman adam haklı demiş efendim. Yok yok, en güzeli Orhan abi söylesin, en güzeli. Biz değil.
1: Haklısın, haklısın.
0: Size bundan sonra gün içerisinde anlatıp haklı mı haksız mı diye soracağım konular bulacağım. Hoşuma gitti bu. Hoşuma gitti. Bugün buna başladık. Yarından it yok. Yarın yayın yok. Pazartesi itibariyle. Tamam.

Otopark haksız demiş efendim birisi. Ya haklı ya, haksıza bulana kadar her otoparkta yazıyor mesela. İşte atıyor. Otoparkımızda meydana gelecek maddi hasarlı kazalardan biz sorumlu değiliz filan. Ayda 10 bin lira alıyorsun, kim sorumlu? Sorumlu kim? Evet, sen sorumlu değilsin, sorumlusun. Bir de şey diyorlar mesela, otoparkta oluşacak hırsızlıklardan biz sorumlu değiliz. Oğlum adam zaten ne bileyim hani bir yere gidiyor. Dur bilgisayarımı yanımda taşımayayım. Dur cüzdanımı yanımda taşımayayım falan diye parasını verip sana arabayı orada sadece yer için değil ki sahip çık diye koyuyor. Bu saçmalık değil mi? İçimizde avukat var mı? Bu konuda aydınlatabilir mi acaba? Hani o yazıyı oraya yazınca mesela her şey bitiyor mu? Hani hakikaten mesela ayda 10 bin lira para veriyorsun otoparka. Paraya takılma. Kimi 5 verir, kimi 10, kimi 15. Ben bunu bilmem. Bir gidiyorsun mesela. Atıyorum. Cam kırılmış, içindekiler alınmış. Ha bu arada onu da ben yaşadım. Evde otururken arabama çarptı. Otopark görevlisi arabama çarptı. Bir de azıcık alttan alsak bir de dayak yiyorduk üstüne. Evde otururken. Yani. Müessesemizde gerçekleşecek olan işte hırsızlıklardan otoparkımız sorumlu değildir. Parayı kim alıyor? Kim sorumlu? Ne güzel düzenek bu. Vallahi ne güzel düzenek ya. Bu benim şey demem gibi mesela. Az sonra dinleyeceğiniz radyo programında yapılacak esprilerden ben sorumlu değilim. Lan %100 ben sorumluyum ya. Allah Allah, %100 yani.

İstemediysen aynısı oldu. Otoparkta otoparkta Sibop kapaklarını çalmışlar. Işıklı Sibop kapağı vardı. Bunlar ne olacak diyorum. Bana yazıyı gösteriyor demiş adam.

0: Bizim otoparkta da öyle yazıyor demiş efendim. Hepsinde yazıyor canım. Hepsinde yazıyor. Ama onun da şeyi var. Bak mesela bir avukat bey yazmış. Kim? İsmail Bey. Diyor ki, Serdar Bey selam. Aslında çok ucu açık bir konu. Arabada olmayan bir şey de vardı ve çalındı denilebilir demiş efendim. Hayır canım, o bunu böyle yapıyorsa kamera kaydı koyacak avukat bey. Mesela adam diyecek ki benim çanta, benim arabada çantam vardı, çalındı. Kamerayı seyredeceğiz. Yok öyle bir şey, hiç kimse bakmamış ama çantam vardı, çalındı. Otoparkta kamerayı seyredeceğiz. Gerçekten biri camı kırıyor, çantayı alıyor. Bu benim derdim bu. Yani öbür türlü yalana dolana tabii böyle bir şey olduğu zaman kamera sistemi de lazım. Hüseyin bitirelim demiş. Olur, bitirelim. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'le size iyi yayınlar diliyorum değerli dinleyenlerim. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Ben Deniz, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim değerli dinleyenler. Akşam 10'a kadar... Kendinize dikkat edin. Sıcaklara dikkat edin. Onda görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Ama dememek için ama
1: sigorta. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
6: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Trabzonspor Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı. 2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 21'de Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Gece saat 1'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları, sabah 4.30'da ise Kolombiya ile Ghana kozlarını paylaşacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.421 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 80 kuruş, euro 53 lira 60 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 41.119, yarım altın 20.625, çeyrek altın 10.335, gram altın ise 6.311 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 29, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 35, Antalya ve Adana 33, Trabzon 27, Erzurum 26 ve Diyarbakır 39 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: Parafla'nın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafla Hollanda Rotterdam'dayız. Rotterdam Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ağlamak serbest. Canım Burcu Güneş be. Ulan ne özlemişiz bu şarkıyı ya. Orada mısınız sevgili dinleyenler?

0: efendim, iyi akşamlar diliyoruz. Saygı, sevgi, selam kıymetli dinleyiciler. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Şevacığım bir dağıldın yavrum sen ya. Alış bizim bazen böyle slow girişlerimiz olur.
1: Ama duruma gidiyor ya.
0: Dağıldı kızcağız böyle şey çenesinde duruyor böyle. İstanbul'da sıcak bir hava ama modumuz cillop gibi. Stüdyonun ısısı yayın yapmaya gayet müsait. Bitirdin bizi be müdür. Bitiririm. Ben yapmadım oğlum, Burcu yaptı. Burcu Güneş yaptı. Ya dün bir Burcu Güneş'in bir şarkısı vardı. Onu böyle arıyordum. Ulan neydi bu şarkı, neydi bu şarkı? Ara hanıma söylüyorum. Onu da yaşı tutmuyor tabii. Bulamıyor yani. Ona neydi?

0: neydi? Ya neydi? Genelde insanlar beni arıyorlar. Şazam'dan daha önce radyocular daha sık aranırdı. Ya bir şarkı vardı neydi?
1: Neydi
0: Şazam o? Çıktı, mertlik bozuldu. Şimdi hemen Şazamlıyorlar, buluyorlar. Ya ben ulan kimi arıyorum? Bir tane arkadaşıma yazdım. Neydi bu dedim falan. O dedi ya kardeşim bilmiyorum falan. Sonra bir arkadaşımı aradım. Neydi ya bu neydi falan. O dedi ki ben de bilmiyorum falan. Burcu Güneş'in bir şarkısı, solo bir şarkı. Sonracığıma Google'ın bir tane hizmeti var. Şarkı mırıldan diye, biliyor musunuz onu?
1: Biliyorum.
0: Şarkı mırıldanıyorsunuz. Sözleri bilmenize gerek yok. Mırıldanıyorsunuz, buluyor. Mırıldandım, sonuç bulunamadı. Hay Allah'ım. Sonra bu şarkıyı hatırladım. Aa dedim, bu vardı ya, bunu çalmamız lazım. Yar gelecek sen tam sırası. Evet, hafta bitti. Bilmiyorum nasıl geçti ama bizim için çok hızlı geçti. Bugün aramıza yeni bir sosyal medya editörü arkadaşımız katıldı. Sevgili İlknur, enerjisiyle hepimizi uyuz eden, sinir eden ekipte çok acayip insanlar var ya. Biri yakışıklı, biri enerjik, biri deli karşımda.
1: Ben mi?
0: Öbürü arızalı, Sena. Yani hepsi deli. Sena ekibin en arızalısı. Onda hiç enerjisi bitmiyor maşallah. Hiç yerinde durmuyor. Yani. Tak. Var olsunlar. Asistan kardeşlerimiz, yardımcı arkadaşlarımız çok güzel insanlar. Onların sayesinde bu radyo, bu gemi yürüyor yani, onu söyleyeyim. İlknur'a bir kere daha hoş geldin diyelim. Dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum ama çok hızlı adapte oldu yani. Ben en son bu kadar hızlı adapte olan Şevval'i biliyordum. Hızlı kapıyordu yani. Lep demeden Çorum var ya, hani öyle bir şaka var ya. İşte lep demeden Çorum'du. İlknur da öyle yani. Güzeldi inşallah. Onun için de hayırlı olur. Bizim için de hayırlı olur. Yeni sosyal medya içerikleri bugün anlattı, bunu çekiyoruz, bunu yapıyoruz diye. Dedim ki ya şükürler olsun yarabbi. bunu çekiyoruz. Dedim ki bunların hepsini çekemeyiz, onu söyleyeyim sana. Ya niye çekemiyoruz? Yoruluruz dedim ya. Biz radyocular bile nazlıdır dedim. Ben halledeceğim dedim. Bir de artist de bir de yani.
1: Halleder bir de.
0: Öyle de yani. Havası var değil mi?
1: Tabii. Çok hadi güzel inşallah. Konuşmaları falan.
0: Hayırlı olsun. Önce bir hikaye çıktı. Maalesef Banu Hanım'la görüştü. Maalesef. Modu düşer mi dedim, düşmemiş. Bir düzeltme yapalım, ondan sonra şovu başlatalım. Daha başlamadık bu arada yalnız. Yayın başlamadı, onu söyleyeyim. Buralar serbest bölge yani, yürüyoruz şu an, giriş kapısına doğru yürüyoruz. Dün Banu Hanım'ın doğum günüyle ilgili bazı şakalarım oldu. Buradan yayından özür dilemem icap eder. Yaşıyla ilgili, hani yaşımı söyleme dedi de ben söylemedim, yarım asır dedim ya.
1: Evet.
0: Bugün sitemini dile getirdi. Sibel Hanım'ı şikayet etti vesaire. Çok özür diliyorum. Hakikaten çok özür diliyorum. Yarım asır dedim ve o da bir yaşa tekabül ediyor. Bunu düzeltmek icap eder. 51'miş efendim. Yani yarım asır değilmiş. Bu konuda bir özür borçluyum kendisine. 51'miş. Yanlış bilgi verdim. Kusuruma bakmasın. Selam ederiz.

0: Yok yok yok yok, bu değil oğlum, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Dur bir dakika, bir dakika. Bu değil, hayır, şunu çalacağız. Nerede? Ha şu, ver.
1: Allah!
0: Birazdan mevzu. Mevzu mu var? Var tabii.

0: Hadi mevzuyu verelim bu akşamın mevzusu. Abi yengeye mi? İkisi de kardeşim. Giriş şarkısı da bu da. Tabii ki de İngilizce. Şimdi bugünün mevzusu ne? Bugünün mevzusu şu. Kırmızı çizgileriniz. Şu benim kırmızı çizgimdir kardeşim. Mene mene ekmek banarak yenirim. Yerim. Benim kırmızı çizgim budur. Şunu şöyle yaparım. Kırmızı çizgimdir. Kahvaltı üstüne Türk kahvesi kırmızı çizgimdir. Ya bu da benim sözlerim klişeler ama... Bunların dışında şeyler de olabilir yani sizin için. Kırmızı çizgi neyse bizimle paylaşın efendim. Adana kebabın yanında şalgam suyu içmek gibi şeyler de yazılabilir tabii ki. Ama size özel nevi şahsına münasır varsa onları da gönderebilirsiniz. Şevval'cim söyle bakalım.
1: Dudak kalemi sürmeden hiçbir şey yapamam.
0: Yapamıyorum.
1: Hiç.
0: Takıntılı mısın?
1: Evet.
0: Karşı tarafın bunu çok umursamadığını biliyor musun?
1: Aynaya bakınca mutlu oluyorum.
0: Tamam sen kişisel olarak kabul ediyorum. Tamam kişisel olarak vardır böyle kendini iyi hissetme ama... belki kadınlar önemsiyor olabilir de... Erkekler öyle şeyleri çok...
1: Bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar o kadar önemsiyor ki bunu. Mesela şu iltifat çok hoşuma gidiyor. Dudak kombon çok iyiymiş.
0: Dudak kombon.
1: Evet.
0: Ama yani bir erkeğe sorsan hiç var mı yok mu?
1: Anlamaz.
0: Ya bir video izledim. Erkeklerin kadınları dinlemediğine dair bir video. Belki görmüşsünüzdür. Kadıncağız bir pet şişe veriyor adama. Diyor ki bunu en yakına atan akşam yemeği ısmarlar diyor. Adama veriyor. Adam da en uzağa fırlatıyor. Sonra kadın iyice yemeği söylüyor. Bunu ısmarla bana diyor. Adam da diyor ki niye? Temiz tuvalet kırmızı çizgimdir. Kaşlarımı yukarı doğru taramak kırmızı çizgim. Aa böyle kadınlarda böyle bir furya var değil mi? Yukarı evet. Doğru tarıyorlar.
1: Fark etmiyor musun benimkine?
0: Yok senin öyle mi?
1: Evet.
0: Diyorum erkek fark etmez böyle çok sallamaz ya. Yukarı niye yukarıda? Trend mi var böyle bir akım mı
1: yüz
0: var?
1: Yüz daha kalkık duruyor daha çekik duruyor. Ha, insanın yüzü daha sağlıklı.
0: Avantajı var mı? Tabii. Vergi affı muafı bir şey böyle. Sadece kişisel zevkler yani.
1: Tabii.
0: Yukarı doğru anladım efendim. Peki kaşlarımı yukarı doğru şettiriyorum diyor. Bakayım. Balon yalayamam mesela. Kırmızı nasıl? O ne demek ya? Balon yalamak ne demek ya? Ne biçim fanteziden zorun bu? Balon ne yalıyorsun zaten ya? Ya balon demişken ben şu balon balıkçılık işine sardım ya balık işlerine. Ya bir taktik öğrendim. Ulen çok güzelmiş ya. Hep böyle düşünüyordum. Bu oltayı daha ileri nasıl atabilirim, nasıl yapabilirim falan. Bir tane bir balıkçı bir abiden bir taktik öğrendim. O kadar mantıklı ki. Hazırsanız söylüyorum. Bilenler vardır da onları bir kenar bırakalım. Ne yapıyor biliyor musun?
1: Ne yapıyor?
0: Balonu şişiriyor. Oltanın ucundaki yemi kancalı olan bölümden böyle 2 metre geriye doğru balon bağlıyor denize bırakıyor. Rüzgarla denizin ortasına gidiyor ya balon. Yem de ileriye gidiyor tabii.
1: Aa çok dahi
0: İleriden yani. Balık yakalıyor evet. Balonu da izliyor. Batıyorsa balık geldi diyor. Çok iyi değil mi ya? Ulan bizim var ya bu millet çok akıllı ya.
1: Çok harika bir milletiz biz
0: güzel
1: ya.
0: Güzel bir kafa valla. Podcast dinlerken canlı yayını kaçırmışımcılar geldi. Hoş geldiniz. Kırmızı çizgim. Borç para altın almam. Temiz tuvalet kırmızı çizgim. Bilmediğim yerde yemek yemem. Aracımı kimseye vermem. Al sana gıcık bir tipse güzel. Orijinal bir gıcık. Evet. Her şey simetrik olmak zorunda diyor. Benim de kırmızı çizgim budur diyor. Balığa gidiyorum şimdi nasipse mırmır alacağım. Bizim Selahattin abi mi lan bu acaba? Selahattin abicim sen misin acaba? Yanında Selahattin yazıyor ama olabilir mi? Evet. Geçenki... Dur şunu bir sabitleyeyim de bir öğreneyim. Selahattin abi WhatsApp adını 3 nokta yapmışsın onu bir düzeltir misin ya? Selahattin yaz oraya kurban olayım ya. Oltayı drone'la atma fikri var bir dedim şeferim. Bu da aklıma geldi. İnsanlar oltalarını bağlıyorlar.

0: tahtaların ucunu drone'a bağlıyorlar. Drone'u uçuruyorlar denizin ortasına doğru. Bir mekanizma yapmışlar. Drone oraya bırakıyor, drone'u geri çağırıyor.
1: Daha bu da çok kolay, iyi değil mi? Daha da kolay hem de.
0: Ya bu biraz zengin işi. Balon fakir işi. Evet. Kolay yani, çok basit.
1: Fakir işi drone.
0: Fakir işi. Fakir içi drone. Yerden uçan drone.
1: Aynen.
0: Kırmızı çizgi mevzum bu. Aynı çorabı iki gün giymem. Hmm. Zaten doğrusu bu da. Maalesef insanlar giyiyorlar efendim. Evet. İki gün, üç gün, bir hafta, bir ay.
1: Yok artık.
0: Var var. Var var var var var. Var. İki ay. Yok yok, ben o Selahattin değilim demiş. He tamam, bizim bir Selahattin abimiz var da o zannettim efendim. Alem efendim yayınını kaçıramam diyor. Neslihan Dumani yazmış efendim. Ne güzel soyadınız var. Her gece saçımı tarıyorum. Leyla Hanım.
1: Ben de.
0: Kırmızı çizgi. Neden? İyi daha, mi geliyor?
1: Ya sabah karışmıyor gibi geliyor.
0: Aa.
1: Evet, taramazsam sabah çok karışıyor.
0: Kıvıracağım, ben de deneyeyim de. Ya bu akşam deneyeyim ya.
1: Tavsiye ediyorum.
0: Evet. Trafikte sakin kalmak. Alem FM'den başka radyo dinlememek. Ya öpeceğim vallahi, ısıracağım. Şekersiz çay. Duş almadan evden çıkmam. Efendim. Yerdeki saç kılı. Ay. O bende de ya.
1: Özellikle duştaki saç kılı.
0: Dur yapma. Yapma, daha fazla gitme, inanırım. Ay. O bir de böyle yere düşen kıl tevekkül içinde durur ya böyle. Evet. Orada böyle, böyle kıvrılmıştır. Tevekkül içinde bekliyor orada beni al diye.
1: Evet.
0: Al, alabilirsen hadi. Hadi al.
1: Duşta vücudundan kayışı çok kötü bir.
0: Değil mi efendim?
1: Evet.
0: El şakası yapılması. Cihat Savaş yazmış efendim. Nefret ederim. Kırmızı çizgimdir, çizgimdir diyor. Ulan böyle haberleri okuyoruz ya. Biliyorsunuz değil mi? El şakası yapan arkadaşını altı yerinden falan. Evet. Okuduk maalesef. Parfüm sıkmadan yatağa girmem. Asra Hanım yazmış efendim. Hmm. Güzel koku. Güzel,
1: ben pudra sürüyorum.
0: Olur, o da olur, o da olur. ara ara Şevval'in hayatında böyle bilgiler alıyoruz, alıyoruz. Yatmadan önce saç taramak sünnettir demiş bize bir dinleyicimiz. Aa, bilmiyordum. Dur bakayım, kırmızı çizgim. Dışarıdan gelenlerin ayakkabılarını çıkarıp dışarı basarak içeri girmeleri. Aa, anladım efendim. Efendim, eks yeniden denenmez diyor efendim.
1: Çok katılıyorum.
0: Kırmızı çizgimdir demiş. Sakız çiğnenmesi kırmızı çizgimdir, çizgimdir diyor Mustafa Bey. Rahatsız oluyor.
1: Sen oluyor musun?
0: Sakızdan mı?
1: Evet.
0: Niye olayım ya?
1: Böyle çok cak cak çiğneyenlerden.
0: Yok vallahi olmuyorum.
1: Ben de hiç olmam. Hmm. Hoşuma gider hatta.
0: Fatih abi, siz tatile çıkıyorsunuz ya, Şevval de mi tatile çıkıyor? Onun bir yıla ihtiyacı var. Hemen olmuyor. Hemen olmuyor. Evet efendim. Saçımı ben de tarıyorum yatmadan önce demiş efendim. Resul Bey yazmış. Ya vay be. Yani kelim diye yazıyorsunuz değil mi bunları? O sünnetten mahrumum diye yazıyorsunuz yani. Kısa bir ara dönüşünde devam sevgili dinleyiciler. Mevzu şu. Kırmızı çizgimdir. Alem FM'de bu akşamın mevzusu. Bang, bang.

0: Aradan sonra geliyorum, ayrılmayın.
1: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
9: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
15: Getir. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Kenan, sana da sorayım. Yıllarca denedim, olmadı.
3: Bundan 14 yıl önce efendim bir tarla aldım. Tarlayı aldıktan sonra ağaç dikelim dedik. Zeytin diktik, kurudu. Sonra bu olmadı dedik. Ceviz dikelim dedik, kurudu. Kayısı, erik filan dikelim, hep kurudu. Karşı komşum benden 3 sene sonra geldi. Ağaç dikti. Ağaçları büyüdü, yeşillendi.
2: Sizde yok.
3: Bizde yine yok. Ben de sinirlendim. Tarlayı icraya vereceğim dedim yani. Kiralamak amacıyla.
2: Tarlayı icraya? He, kiralamak mı deniyor ona? Evet, tarlayı icraya vermek bilmediğim bir tabir.
3: Sonra onu verdim. Arkadaş geldi. Ağaç dikti.
2: Oldu
3: onun
2: deme.
3: Onun ağaçları oldu. Sonradan tekrar bu neden olmuyor diyor. Ben tekrar kayısı ağacı dikeyim dedim.
2: Kuru yer kalıyor abi. Onun sebebi o. Bence kuru yer kalmış. Sen ekiyorsun, olmuyor. O ekiyor, oluyor. Karşı komşununki oluyor.
3: Onlarınki hasatı basit oluyor. Birer kilo bana hayır olarak gönderiyorlar. O beni kahrediyor.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Ay Ordu Ünye. Böyle çok sık mesaj aldığımız bir yer değil Ordu Ünye. Şu anda gördük ve ayrı bir mutlu olduk efendim. Ordu'ya selam ederiz Ordu Ünye. Oradan Kübra isimli bir dinleyicimiz. Eşi Vedat'la beraber dinliyorlarmış. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Yolculuklar deriz. Kırmızı çizgim al bayrağımız. Karadeniz böyledir. Canım Karadeniz. Her yerimiz böyledir ama mesela Ordu Ünye'den ilk mesaj uzun zamandan sonra konu al bayrağımız. Selam ederiz efendim ordumuza. Gittin mi Ordu'ya?
1: Gittim.
0: Ha.
1: Yüzdüm.
0: Ordu'da. Evet. Soğuktur suyu ama ya.
1: Ve Karadeniz. Deniz gerçekten kara.
0: Hem öyle hem soğuktur.
1: Soğuk, çok balıklı.
0: Bir de birçok noktasında yosun vardır Karadeniz'in.
1: Evet.
0: O yüzden birazcık şeydir. Karadeniz'de yüzmek her babayiğidin harcı değil.
1: Böyle küçük bir dağdan atlamıştım suya.
0: Dağ değildir o ya. Dağ. Dağ. Perişot ne ya? Paraşüt. Paraşütle mi atladın?
1: Yok, kendim koşarak.
0: Doğrama tahtasının plastik olması beni deli ediyor. Kırmızı çizgimdir diyor. Misafirlikte falan görürsem direkt bir adım geri gidiyorum demiş efendim. Zaten konunun uzmanları da uyarıyorlar biliyorsunuz. Plastik kırmızı doğrama... Kırmızı ne ya? Bu ne oluyor bana ya? Plastik doğrama tahtası kullanmayın çünkü içinde mikroplastikler olur, onları yutarsınız diyorlar. Haberiniz olsun, zaten biliyorsunuzdur da hatırlatmış olalım efendim. Tembel insan sevmem kırmızı çizgimdir, bu da çok gelmiş. Rize merkezden selam. Oh canım Rize'm, ikinci memleketim, saygılar. Urfa'dan selam, teşekkür ederiz efendim. Kırmızı çizgim eşim diyen bir Atakan var. Atakan... Özellikle adını okudum ki yanındaysa hava at. Yani ben yazdım hayatım falan. Efendim. Eşim ve çocuklarımı tatile göndermem bir daha diyor. Bensiz bir yere gidemezler. İlk yarım saat çok iyiydi. Yarım saat sonra koltuklarla kavga edince kafa yediğimi düşündüm. Bir daha mümkün değil. Bensiz tatile gidemezler. Kırmızı çizgimdir demiş. Ya canım benim. Özlemiş değil mi? Özlemiş.
1: Evet, insan eşi olunca özlüyor.
0: Değil mi? Değil evet. Mi? Çayın höpürtülerek içilmesi... Ayar oluyorum diyor.
1: Çıldırıyorum.
0: Ben de çorbayı öyle içenlere çıldırıyorum. Zıkkımın peki?
1: Bu Asya'da çok beğendim demekmiş, biliyor musun?
0: Öyle içmek.
1: Öyle içmek.
0: Onlar böcek yiyor zaten. Boş onlar. Onların standartları bize uygun değil.
1: Evet.
0: Ya bir de ben masada uyarıyorum. Annem çok kızıyor böyle şeylere. Oğlum insanlara niye böyle davranıyorsun diyor. Ya birinin uyarması lazım. Hepiniz içinizden küfrediyorsunuz. Ben söyleyince evet. Mi sorun oluyor sesli dile getirince? Vallahi söylüyorum kardeşim, biraz düzgün mü yesen falan. Hani şakayla, bazıları böyle şakayla yapıyor. Çok beğendin galiba. Oğlum dur lan, önünden almıyorlar falan gibi böyle şakayla. Anlamıyorlar. Lak diye söyleyin. Biraz yavaş yer misin? Hanzo musun? Ayı gibi yeme şunu.
1: O kadar doğru ki direkt söylemek
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet, anlamıyorlar çünkü yani. Hani onun yüzünden benim niye yemek tadım zevkim kaçsın sevgili dinleyiciler. Siz de bunu yapın, söyleyin yani, alınır gücenir, aman alınırsa alınır mı kardeşim.
1: Kendileri de mi rahatsız olmuyorlar?
0: Duymuyor ben bunu çok... ki duymuyor, kendini duymuyor. O yemeğe odaklanmış. Arkasından biri kovalıyor gibi
1: kaçacak
0: yiyor ya.
1: Kaçacak gibi sanki yani.
0: Mağaradan mı çıktın? Ne yaptın? Yemin ediyorum.

0: diyorum, böyle bir desibel aleti var ya, koysak en az 30 dB.
1: En az ya.
0: Yumurta kokan bardak, tabak, kırmızı çizgim, nefret ediyorum. Benim böyle bir takıntım yoktu. Sende var mı?
1: Bende var.
0: Benim yoktu. Ya tek yaşadığım için yoktu herhalde, öyle tahmin ediyorum yani. Kendi yumurtam koksun ne olacak? Abi sonradan bizimkinin takıntısı olunca şey aldık, sirke, böyle fıs fıslı sirke. Sirke sıkıyoruz tabağa. Yani ya, sıkıyorum artık, öğrendim. Sirke bütün kokuyu alıyormuş.
1: Nasıl yani? Yıkamadan önce mi?
0: Bir su tutuyorsun tabii.
1: Bir dakika. Bulaşık makinesinde dizmeden
0: önce bir su tutuyorsun. He. Üstüne sirke sıkıyorsun, makineye koyuyorsun.
1: Aa, çok iyiymiş. Biz evet, elimizde yıkıyorduk.
0: Pazartesi de size ev nasıl temizlenir anlatacağım. Yani nereden başlanmalı?
1: Küçük diyorlar.
0: Ya küçük diyorlar. Evliliğimiz uzun sürsün diye yapıyorum. Yoksa bana göre bir problem yok. Beyaz sirke ama diyor. Normal sirke değil. Tamam peki. Beyaz sirkeymiş.
1: Ben bunu nota aldım.
0: Evet yani sirke o kokuyu o şey yapıyor. Emcukluyor efendim, alıyormuş. Her gün mutlaka 5 sayfa da olsa kitap okuyorum, kırmızı çizgim diyen bir Tuğçe var. Bu ara bizim Şevval'in herkese bulaştırdığı bir kitap var. Herkes şu anda onu okuyor. Yonca, Sena. Bana bulaştırmadın henüz ama.
1: Lig Radyo da bu
0: Lig
1: arada.
0: Lig Radyo başladı. Evet, neydi kitabın adı?
1: Gece Yarısı Kütüphanesi.
0: Gece Yarısı Kütüphanesi sevgili dinleyiciler. Güzel bir kitap olduğunu söylüyor. Spoiler verme de.
1: Vermeyeceğim ama şöyle.
0: Roman değil mi? Roman bu.
1: Roman. Hmm. Şöyle özetleyebilirim ne kadar güzel olduğunu. Hmm. 300 sayfaya yakın bir kitap. 3 günde bitti.
0: Evet. Yani günde 100 sayfa yapar. 3'e böldüm. Zor değil. Nasıl bir kitapmış öyle söylüyor, bilmiyorum.
1: Ben onu sana zorla okutacağım. Getireceğim yani, önüne koyacağım abi, oku diye.
0: İyi
1: yani.
0: Hadi bakalım. Ben roman sevmediğim için ama yani.
1: Ama bu gerçekten güzel bir öğreti.
0: Tabii canım, hepsi güzeldir illaki.
1: Bunu seveceğini düşünüyorum.
0: Ya biliyorum, romanlarda o kadar sıkılıyorum ki roman okurken, böyle yani Allah'ım. Bir ağlıyor benim yılda, çocukluğumdan beri böyle. Erkeklerin tırnaklarının temiz olması da benim kırmızı çizgimdir diyor efendim. Her erkeğin tırnağı temizdir zaten. Biz onu böyle baktık kirli, hemen şey, tırnak dişlerimizle böyle temizleriz. Ne oldu?
1: İçim fena oldu.
0: Arkadaşlar, bunlar hayatın içinde tırnakları uzun olduğunu fark edip bir kızla buluşacağını anlayan kuzenim dişleriyle tırnaklarını kesmiştir ya.
1: Dişleriyle?
0: Evet. Sevgili Çağatay dinliyorsa İzmir'de. Çağatay kuzenim, biz beraber büyüdük. Ve bunu yaptı.
1: Yarın gelsin tırnak makası olarak başlasın.
0: Dedi ki kuzen, bunlar ne ya? Oğlum bu hakikaten ne biçim, bu ne dedim ya, böyle tırnak olur mu? Tık tık tık tık tık tık. Dişleriyle evet, yaptı yani. Yaptı.
1: Bedava pedikür.
0: Hem manikür. Öyle hem de hala hayatta olması bence tıbbın konusu. Hala hayatta. Belki de pandemi onun yüzünden başladı, bilmiyoruz.
1: Olabilir.
0: Olabilir yani. Evet efendim. Alem Efendim radyo değil de sırf reyting yapsın diye uygulamadan dinlemek kırmızı çizgim. Aa, var olun efendim, çok teşekkür ederiz. Benim annem gibi mi davranıyorsunuz? Artık biliyor gerçi, yapmıyor da eskiden öyle yapıyordu, biliyor musunuz? Evden çıkarken radyoyu açık bırakıyordu. Rating olsun diye.
1: Benim teyzem de öyle yapıyor şu an.
0: Vallahi billahi bak ya. Canım anam ya. Fatih Bey selamlar. Kırmızı çizgi motorcular. İstanbul'da o kadar motoru... anlamadım efendim. Motorcular iyi ki varlar. Trafiği rahatlatıyorlar.
1: Evet.
0: Tamam yani işlerinde kötü kullanan yok mu? Var. Araba kullananların içinde kötü kullanan yok mu? Zibilyon tane. Hani şimdi Uğur Motorlu Araçların sunduğu bir radyo programında motorcularla ilgili bir sistemde bulunmak. Yani motorlarla ilgili bulunmuyor gerçi. Motorcularla ilgili. Ama mesela şöyle yani, İstanbul'a bu kadar motoru kim sattı demiş. Uğur Motorlu Araçlar. Olabilir mi? Sevgili dinleyiciler bakın, motorcu abiler... İyi ki varlar. Sayıları artsın inşallah. Neden? Çünkü bir kere trafiği rahatlatıyorlar. İkincisi, motor dediğiniz şey doğru kullanılırsa, hız kurallarına uyulursa, güvenlik önlemleri alınırsa bir yerden başka bir yere çok kolay ulaşılabilen bir araç. Masrafı da az, yakıt derdi de az. Sonuç itibariyle her yerden kazanç demek bunu. Bunu Uğur Motorlu Araçlar bizi sunuyor diye söylemiyorum. Öyle bir şey değil. Bu bir realite, bir gerçek yani. Onu söyleyeyim, bir daha böyle şeyler yazma. Ama evet haklısınız, kötü kullananlar var. Doğru söylüyorsunuz efendim. Allah onları ıslah etsin, ne diyeyim. Anamın lafı. Ya sürekli erkeklerde iğrenç iğrenç şeyleri anlatıyorsun. Kim bu erkekler kardeşim diyor. Benim çevremdeki erkeklerde böyle iğrençlikler yok. Reddediyorum. Erkek

0: Der. Az şimdi, az önceki mesaj.
1: Gözümün önüne geldi o görüntü.
0: Böyle bandırma vardır değil mi?
1: Böyle ağzını böyle silip böyle.
0: Silip yeme.
1: Gözümün önüne geldi.
0: Evet efendim. Bazı dar pantolonlarda bazı izler oluyor, kırmızı çizgimdir demiş. Lütfen babaanne donu giyelim diyor. Dinleyicimiz demiş, ben öyle bir yorum yapamam. Tabi detaylı yazmış da ben çok detay veremedim. Bazı dar pantolonlarda bazı izlerden bahsetmiş. Böyle şeyler yapmayalım diye de yazmış efendim. Mevzu nedir Keltoş? Mevzu kırmızı çizgileriniz efendim. Var mıdır kırmızı çizgileriniz? Yani şu konuda asla taviz veremem. Bu benim için önemli filan gibi. Şimdi bir ara, bir çay molası, geri geleceğiz ve şovu sürdüreceğiz inşallah. 536-901-8902. Ayrılmayın, geliyoruz.
2: Modunu seç. Müziğini dinle.
3: Alem Portal.
4: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ama dememek için ama
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Ama dememek için ama sigorta.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
15: Tatil Sepeti.
16: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
17: Chery. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
18: Yatağım Pafi, uyku değil Pafi.
19: Ekspertise, Dynobile.
20: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Harun, duyuyor musun?
3: Merhaba, iyi akşamlar Fatih.
2: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Sağlık çalışanı hemşir mi oluyor? Hemşire
3: oluyor efendim.
2: Hemşir diye bir şey yok değil mi? Uyduruyorlar onu. Ben her yerde söylüyorum bunu, diyor ki olur mu hemşir diyorlar, onun erkeği hemşirdir diyorlar.
3: Yok, yasal olarak kadromuz aynı, hemşire efendim.
2: Adam kadın kanundan hemşire konuşuyor ya, yasal diyor bir şey diyor. Allah Allah, bunu da inanın ya artık ya. Allah Allah. Harun Beyciğim, iyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi efendim? Bizim için gerisi bir bölümü yok.
3: İyi, teşekkür ederiz.
2: Eliniz de çok hafifmiş. Ay yok pardon, onu vurduktan sonra söylüyorduk değil mi? Güzel.
3: Öyledir, öyle derler ama.
2: Peki elinizin hafif olduğunu söylüyorlar mı gerçekten mi, yoksa siz mi söylüyorsunuz?
3: Yani söylüyorlar hastalar genelde. Yani %60-70'i söyler.
2: Ama uyuz olduğunu...
3: Söylemeyenlerin de hafif midir, ağır mıdır onu bilemiyorum.
2: Uyuz tabii olduğun söylemem hastaya da saplı...
3: Yok yok.
2: He? Yok mu?
3: Hiç etik değil.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Şimdi bugün ne oldu? Bunu bir anlatmam lazım bugün. Şevval kaçlıydın?
1: 99.
0: Ya bugün böyle yaptı. Ben şimdi çalışırken Sena ve Şevval oradan tam geçiyorum.

0: uzaklaşma ama kulağım da orada yani. Şeval Sena'ya böyle yaptı sessizce. Ben Deniz ünlü biri değil miydi? Sena da güldü. Sanki kendisi 72'li. Güldü kızımız Senacığımız. Ne oldu dedim. Şevval hiç o ciddiyetini bozmadı, dedi ki abi ben Deniz ünlü biri değil mi? Ben bir benzetme yaptım, ne dedim?
1: Ne dedin?
0: Dönemin bir şeyi dedim.
1: Ha, dönemin hadisesi dedin.
0: Dönemin hadisesi dedim. Güzellik olarak mı dedi? yok dedim, yok. Şarkıları çok dinlenirdi. İşte dönemin tırnak içinde seksi kadını, haşeri kadını ve yerinde duramıyor falan. Öyle bir profili vardı. Bendeniz'in hakikaten herkes çok sever. Ya hala severiz ama popüler değil artık eskisi gibi. Sonra Şevval ne yaptı biliyor musunuz? Bize inanmadı. Annesini aradı. Annene ne dedin?
1: Bendeniz'i tanıyor musun?
0: Anne sen Bendeniz'i tanıyor musun demiş. Annesi de ona demiş ki kızım herhalde, hatta müjdeler ver çalsanıza bugün demiş.
1: Evet.
0: Bu şarkıyı sevgili Şevval'in anneciğine armağan ediyoruz efendim. Dinliyordur değil mi? Dinliyor, evet. Selamlar.

0: Fatih Bey tacizci bir abla çıkmış İstanbul'da demiş efendim. Evet, ya biz bu haberi sabah yayınında okumadık. Bilerek okumadık. O haberi bilerek girmedik. Çünkü yayın partnerim Umut Bezgin olduğu için korktum ve haberi pas geçtim. Hatta reklam arasında Sena dedi ki abi bu haberi niye okumadın dedi. Ya bununla çalkalanıyor ortalık. Sence dedim niye girmedin bu habere acaba? Sonra Sibel Hanım bugün sordu. Haberi niye pas geçtiniz dedi. Efendim dedi Umut Bezgin'den dolayı falan. Vallahi bak böyle oldu. Kırmızı çizgi bu akşamın mevzusu efendim. Var mı bir kırmızı çizginiz? Mesela ıslak tuvalet terliği ya çok fazla gelmiş efendim. Çok fazla gelmiş. Biri bana aramızda kalsın diyorsa devamını duymayı tercih etmem. Çünkü bana emanet edilen bir sırrın yükünü taşımak istemiyorum. Bu da benim kırmızı çizgim diyor efendim. Meral isimli bir dinleyicimiz yazmış. Aramızda kal. Bak bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın. Eğer zaten biri size bunu söylüyorsa... Aramızda kalsın söylüyorsa sizin gibi 10 kişiye daha demiştir efendim, evet. Onu söyleyeyim. Hiç sekmez, hep böyledir. Bana danışan, fikrimi isteyen kişilere verdiğim nasihatler ve direktiflerimi dikkate almayan, yapmayan insanlar pişman olduklarında yanıma girip ağlayanlara tahammülüm yok demiş. Biraz kırmızı çizgim buluyor efendim. Efendim... Yalnız balıkçı dinleyici sayımız da arttı ya da vardı, kendilerini gösteriyorlar. Sürekli bir yerlere balığa davet ediliyorum. Gel balığa gidelim diye.
1: Algıda seçicilik mi oluyor acaba? Olabilir mi?
0: Onur ve Yasemin diye bir şey yazıyor WhatsApp'ında. Hangisidir bilmiyorum ama herhalde Onur. Balığa benimle gelen en az 6 saat avlanamadan dönemez. Kırmızı çizgim diyor efendim. Ben de aynıyım da hanım gidelim diyor. Mecbur dönüyoruz ya. Arkadaşım Gülşah Şenkay'ın doğum günü kutladık. Nice yıllar olsun inşallah. Kırmızı çizgim. Abi günde en az 4 kere diş fırçalayan var ya. Evet, kırmızı çizgimdir bu diyor. Adımı okumayın. Okumayalım tamam, ne olacak yani.
1: 2 kafi ya. 2 üstü olmaz. 4
0: ya, zaten yani bu kadar çok fırçalamak da zararlı diye biliyorum efendim. O diş minelerine falan zarar vermiyor musun? Diye biliyorum.
1: Doktorlar bile öyle söylüyor.
0: Evet, onun bir süresi var. Böyle 10 dakikada fırçalamamanız lazım falan. Öyle söylüyorlar. Fırça, yani diş fırçası meselesi, daha doğrusu süresi meselesi, bizim jenerasyonda bir reklam vardı. Oradan kalmadır. Bu süreyi hepimiz biliriz. Hatta o bile bana uzun geliyor. Yani diş fırçalamanın süresi 17 saniyedir efendim. Bunu tık tık tık tık tık tık. Hafif sarılık gitti mi? Tamam.
1: Tamam.
0: Devam yani. 2 dakika. Bir reklam vardı bizim çocukluğumuzda. Sen bilmiyorsun tabii. Sadece 2 dakika. Biliyor musun?
1: Hayır.
0: Bilmiyorsun. Öyle bir reklam vardı. Oradan biliyoruz ki 2 dakika fırçalanırmış dişler. Ama 2 dakika çok uzun bir süre.
1: 20 saniye sürüyor
0: yani
1: diyebilirim.
0: İşte o kadar yani. Şimdi 2 dakika ağızdan şeyi çıkıyor da şu anda ben 120 saniye saysam acayip sıkılırsınız. 120 saniye. Çok uzun abi.
1: Onun temizlendiğini nasıl anlıyorsun biliyor musun? Dilinle böyle dişinin üzerinde gezdir dilini. Pürüzsüz hissiyatı geliyorsa tamam. 70.
0: Dur bakayım. Şu an fırçalamam lazım.
1: Fırçaladıktan sonra.
0: Yok yani anladın mı? Bir hafta oldu artık fırçalayayım. Ben de hanıma balığa hanımı götürmem. Benim kırmızı çizgim de bu demiş efendim. Eşyalarımın yer değiştirmesi. Aradığım şeyi bulamıyorum diyor efendim dinleyicimiz.
1: Ben de hiç sevmem.
0: İkinci bloğa az kaldı. Beni bağlasanız diyor Göksel Bey. Zevkle az kaldı. 19 dönüşü artık telefonlarla devam. Kırmızı çizgim. Aileye yapılan saygısızlık. Bakayım. Ekmek fırınlarındaki görevli eline şeffaf eldiven takıyor. Ekmeği bu eliyle veriyor. Sonra parayı da bu eliyle alıp çekmecesine koyuyor. Evet, biraz şey yazmış. Ya şey diyor işte, yani hijyen diyor yani.
1: Bunu yazan kişinin isminin Muhammed olup olmadığını sorguladım.
0: Neden ki?
1: Muhammed mi?
0: Değil. Öyle bir arkadaşım mı?
1: Arkadaşım yazdı zannettim de. Direkt onun cümlesi çünkü bu.
0: Bu neye benziyor biliyor musun? Anneme bir video izletiyorum. Aa, Erkan değil mi bu? Yeğenini söylüyor. Ya anne, internet milyonlarca video var, milyonlarca dinleyici var ya.
1: Öyle doğru da aynı cümleyi nasıl kurdu ya? Onu merak ediyorum yani. Deminden şimdiye geldim.
0: Evet. Dur bakayım. Evlilik yıl dönümü konusu benim için kırmızı çizgidir demiş efendim. Buse Hanım.
1: Yıl dönümü, doğum günü, evet, hepsi evet. Kırmızı çizgi.
0: Yastığımın şeklinin bozulmaması gerek. Böyle de bir şey varmış. Nasıl oluyor bu şey? Ya abi bu takıntılar adamı kanser eder ya.
1: Eder ya.
0: Ya biraz salın ya.
1: O zaman kafanızı mı koymuyorsunuz yastığa?
0: Bence yastık kullanmıyor. Yani kılıfı geçirip kenara koyuyor yastığı.
1: Ha, her gün değiştiriyor gibi.
0: Telefonun şarjı kırmızı çizgin bitmemeli demiş efendim. Son zamanlarda o kadar çok yanında powerbank taşıyan görüyorum ki bilmiyorum niye. Ya bu son güncellemelerden sonra olabilir belki. Herkesin elinde bir şey var, powerbank var ya.
1: Sen kullanıyor musun?
0: Ben kullanamıyorum. Ben şundan dolayı kullanmıyorum. Hani radyoya geliyorum. Burada odada zaten şarj aleti var. Stüdyoda var. Evde var. Arabada var. Gerek kalmıyor. Gerek yoksa kalmıyor. Şarjlarımız dayanmıyor artık yani. Hiç evet. Ekran süresiyle de alakalı bir şey değil. Bitiyor abi yani. Bitiyor. Şarjlar bitiyor.
1: Telefon modeliyle de alakalı değil bence.
0: Değil. Şöyle bir durum var. Hep söylüyoruz. Artık kameralara doyduk. Artık telefon şekillerine doyduk. Hafızalara doyduk. Bizim böyle bir derdimiz yok abi. Bütün dünya halklarının derdi şu anda şarj. Nasıl ki Apple tuşsuz telefon olayını sundu. Çünkü ona ihtiyaç vardı. O yoktu.
1: Evet.
0: Bir geldi yürüdü. Sonra kamera olayı geldi. Daha iyisini yapan daha çok satıldı. Daha megapiksel, daha kamera, 3 kamera, 7 kamera, her yeri kamera. Şimdi artık onlara doyduk. Hiçbiri bizi heyecanlandırmıyor. Yani şöyle bir diyalog hatırlıyor musunuz? Oğlum 47 desibel diyorum. Megapiksel lan falan. Bitti o işler artık.
1: Bitti.
0: Şarj. Bilim adamları çözün şunu ya. Mühendisler. Nükleer pil mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın kardeşim.
1: Bir el atın ya.
0: Vallahi el atın bitirin şu meseleyi ya. Şu şarj meselesi bizi illallah ettirdi ya. Bıktık artık.
1: Her yerde priz arıyoruz. Her yerde.
0: Ya şeyi çözdük ya. Telefon ısınınca kendi kendini durduruyor. Hani... Tamam evet. Kanka biraz ısındım az beni soğut diyor. Ya bunu çözmüşsünüz siz onu çözmüşsünüz. Bunu çözün kardeşim artık. Benim yanımda başka bir ortak arkadaşımız hakkında dedikodu yapılırsa... kırmızı çizgim demiş efendim. Peki. Şimdi ara. Telefonlarla devam. WhatsApp'tan ara beni yazarsanız sizi bağlarız. İki lafın belini kırarız efendim. Kırmızı çizgileriniz var mı? 536-901-8902 536-901-8902 Ara beni yazanları ararız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: Trabzonspor Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı. 2026 Dünya Kupası son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 21'de Avustralya Mısır'la karşılaşacak. Gece saat 1'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları, sabah 4.30'da ise Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Kayseri 31, İzmir 35, Antalya ve Adana 33, Trabzon 27, Erzurum 26 ve Diyarbakır 39 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
10: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Deniz Alkanat. İkinci saatin ilk dinleyicisi efendim. Deniz'ciğim merhaba.
1: Merhaba Fatih Beyciğim.
0: Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Sizi dinlerken daha iyi oluyorum.
0: Maşallah. Maşallah.
1: Sağ olun.
0: Kalite müdürü bir Deniz'le beraberiz efendim.
1: Böyle isim... önemli bir kişiyim, evet.
0: Böyle isimlere temkinli yaklaşıyoruz. Zaten hanımefendi çıktı. Ben beyefendi diye şey yaptım ama hanımefendiymiş efendim kendisi.
1: Tabii aynen.
0: Kırmızı çizginiz var mı efendim?
1: Kırmızı çizgimiz işimize karışılması.
0: Evet.
1: Herkes biliyorsunuz, her işi bilir bizim memleketimizde.
0: Onun bir adı var da söyleyemiyoruz Deniz Hanım.
1: Evet. Aynen.
0: Şu an fakat herkes anladı bence yani onun ne olduğunu.
1: Anladı. Fakat hiç kimse hiçbir şey bilmez.
0: Bilmez.
1: Herkes kendi işinden nasıl kaçarım, ortada kuyu var yandan geç.
0: Bravo.
1: Ama herkesin işine karışır. İşte o benim kırmızı çizgimdir, karıştırmam.
0: Kocanız olabilir mi acaba? Yani ben şu an öyle bir sistem sezdim sizden.
1: Yok, onu ben uzun yıllar önce serbest bıraktım.
0: Ha, anladım, tamam. Evet, gerçekten evet. Şirkette birileri o zaman.
1: Evet.
0: Gerçekten. Evet. Peki böyle her şeye karışan kişi rütbeci sizden yukarıda mı? Rahat olun, biz bizeyiz. Rahat olabilirsiniz lütfen. Benden ya, sır çıkmaz bu arada.
1: Hiyerarşi önemli tabii. Yani rütbesi büyükse karışsın. Bir fikri vardır, öğreneceğimiz bir şey vardır kendisinden. Ha. Ama hani paydaşlarımız, eş değerlerimiz.
0: Bunun yüklü gibi kredisi var sevgili dinleyiciler. Bu kredi çekmiş, rahat da konuşamıyor şimdi.
1: Aynen.
0: Evet. Peki bir şey sorabilir miyim hanımefendiciğim?
1: Buyurun. Tabii ki, buyurun.
0: Bu iş yerinde işte bir şeyleri karışıyorlar. Mesela fikriniz var, uygulayacaksınız, uygulayamıyorsunuz falan. Yönetemiyorsunuz bilmem ne filan. Şey noktasına geliyor musunuz? Başlayacağım lan işine artık. Yeter noktasına geliyor musunuz?
1: Tabii canım, her gün.
0: Peki böyle bir anda kendinize ne diyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz mesela?
1: Sakin ol. Sen iyi bir yöneticisin. Sen iyi bir lidersin. Otur işini yap.
0: Allah'tan kredini belasını de... bulur o. Sen doğrudur, eğri yolunu bulur.
1: Aynen, kredini de çektin. Sesini çıkarma.
0: Sesini çıkarma. diyor. Peki.
1: Aynen.
0: Güzel. Güzel.
1: Bu böyle hayatımızın içinde.
0: Gerçekten düşman başınasınız ya. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Deniz Hanım, yok, siz bir disiplinli bir yöneticisiniz anladığım kadarıyla. İşinize karışılmasını istemiyorsunuz.
1: Yok, istemiyorum. Belli bir şeyim vardır. Böyle kriterlerim vardır. Anladım. O kriterlere uyulmasını isterim. İnşallah. Uymayanı tokatlarım yani. Hani böyle bir...
0: Net olun bana ya. Başından beri kendini sıktın. Bak rahatladın şu anda. Mis gibi. Evet. Tokatlarım diyor, fena yaparım diyor kendisi Deniz Hanımcığım.
1: Efendim, sizinle konuşmak heyecan veriyor, ondan olabilir mi?
0: Estağfurullah, mis gibiydiniz. Çok teşekkür ederiz aramaya değer efendim bulduğunuz için efendim.
1: Estağfurullah, ne demek. Sizi yıllardır dinliyoruz zevkle, hem eyvallah sabah hem akşam.
0: Eyvallah.
1: Kanalınıza aboneyiz. Eyvallah. İlk sıradasınız.
0: Çok zarifsiniz. İnşallah efendim ücretli dönem gelir radyoda. Netflix'ler gibi olur da işte o zaman gerçek dinleyicileri... İşte Deniz, yok, o zaman bakacağız, alacağın mı, satın alacağın mı?
1: Alırım.
0: Var olunuz efendim. İyi yolculuklar evet diyoruz. Yoldasınız galiba.
1: Çok sağ olun. Silivri'ye doğru gidiyorum.
0: Hadi bakalım. O şakayı yapmayacağım, tamam. Şey, gezmeye gidiyorsunuz değil mi?
1: Yok, Silivri'de oturuyorum. Arada tamam. Şeyle, Yunan radyosuyla karışıyorsunuz. Bunu da söylemiştim bir gün, bir sabah. Arada Yunan müziği ve siz.
0: Bakalım arada gidiyor geliyor.
1: Aynen öyle.
0: Peki şöyle yapsanız acaba sizden ricam. Böyle durumlarda dinleyicilerimize söylüyorum. Uygulamadan radyo dinleyebilirsiniz. Arabanıza mesela Bluetooth'la bağlayıp dinleyebiliyorsunuz.
1: Evet, yapıyorum.
0: Yani
1: her türlü donanım var sizi dinlemek için.
0: Tamam, ben o zaman hiç konuşmayayım zaten biliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Var olun efendim. Alkışlarla uğurluyoruz Deniz Hanım'a. Görüşmek üzere. Silivri'ye gidiyorum deyince dedim. Kesin dedim şirketle birliğe takıştı, bunu aldılar.
2: Aldılar içeri.
0: Silivri içeri. İçeriye götürüyorlar. Hayır, Temmuz'dayız, sıcaktır. Kim geldi? Hafize geldi. Hafize Hanım merhaba, iyi akşamlar.
3: Merhaba.
0: Nasılsınız?
3: Merhaba Fatih, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Neyi tokatlıyorsunuz efendim orada?
3: Ben de.
0: Tak tak tak tak tak, ses geliyor.
3: Ocağı yakmaya çalışıyorum. O da yanmadı.
0: Allah kahretsin onu. O da yanmadı diyor.
4: Bu da bastı burayı.
0: Allah kahretmesin. Ulan tık tık tık tık tık ses
3: geliyor.
0: Ya dedim tesbih çekiyor bağlandığında, sabır çekiyor, ya Allah ya Allah, bismillah bismillah diyor diye düşünüyorum. Ya da bir şeyi tokatlıyor çocuğunu, ben de konuşacağım anne dedi, onu tokatlıyor zannediyorum.
3: ya ben dinleyiciniz de maalesef siz gibi bir normal bir insan.
0: Abi ya böyle bir hayal eder misiniz? Bir Hafize Hanımcığımı hayal edin sevgili dinleyiciler. Kulağına kıstırmış böyle, tamam mı? Elde tencere koymuş, tamam, ulusal bir radyoda programa bağlamış. Umurumda değil abi. Çat çat çat çat çat çat çat çat çat.
3: Sizi dinliyordum dedim, bari altını yakayım. Oturuyordum, uyumuş kalmışım.
0: Çalışıyor mu kız o şey, o tık tık tık çalışıyor mu? Birçoğunun bozuk olur genelde o tık tık tıkı.
3: Ya çalışıyordu ama yanmadı.
0: Ya çakmak var mı çakmak?
3: Çakmak var zaten.
0: Hadi yakıver, hadi tamam. Yak hadi, bekleriz biz. Kız hadi yak. Allah. Yak. Allah.
3: Ya, inanın normal bir insan yani, dinleyicileriniz de normal. Evlenin işte beni.
0: Kız güldürme.
3: Ya bağlanıyorlar, o kadar insan burada gülmekten ölüyorum ya. Akıllı bir insan yok.
0: Hafize Hanım, ne yemeği yaptınız bu akşam?
3: Şey, bezelye yapmıştım. Ya işte aslında da uyumuşum. Suyunu çekmiş, az su koydum. Azıcık daha kaynayıversin. Çocuk adam bey işten geldi.
0: Çocuk adam bey. Çocuk adam bey işten gelecek. Çocuk adam bey işiniz.
3: Yani oğlum.
0: Kapıdan geldiğinde oğlum. Öyle mi karşılıyorsunuz? Gel bakalım çocuk adam. Otur, sana fasulye yaptım. Ye çocuk adam. Hop ağzımızı açıyoruz çocuk adam. Adam tuvalete gidiyor, bağırıyor. Neredesin çocuk adam bey? Çocuk adam bey.
3: Ya, arada virgül var. Bey ile oğlum.
0: Ya o zaman bey, oğlum ve çocuk diyeceksiniz efendim. Şimdi çocuk adam bey deyince benim kafamda çocuk adam canlandı tabii.
3: Evet.
0: Anladım. Enişte bey sizden boy olarak kısa mı o zaman? O yüzden böyle söylüyorum, çocuk adam dediğiniz o mu?
3: Yok, 2 metre.
0: 2 metre maşallah.
3: Benimle tanıştınız ama eşimle tanışma fırsatı olmadı Afyon'a geldiğiniz.
0: Afyon'u biz tanıştık sizinle, öyle mi?
3: Evet.
0: Ay Hafize Hanımcığım, canım Hafize Hanımcığım. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bir de Afyon'a gelirsek bize de bir ya, bu kesin yapar getirir.
3: Yapar getirir. Ama bu Afyon'da olmayacağım artık.
0: Niye?
3: Aydın'a gidiyoruz.
0: Taşınıyor musunuz?
3: Aydın'a gelirseniz orada yaparım.
0: İnşallah. Niye? Taşınıyor musunuz? Aydın'a mı taşınıyorsunuz?
3: İnşallah. Tayin oraya çıktı.
0: Hmm. Çocuk adam da geliyor mu?
3: O götürüyor zaten o beni. Götürüyor. Nereye götürüyorsa gidiyorum ben de.
0: Ay canım benim. Peki taşınmak zordur. Nasıl bir duygusal bir boşluk bir şey
3: ya,
0: yoksa?
3: Çok kötü oldum. 14 senedir Afyon'dayım. Hmm. Evim de var burada.
0: Oo, kira geliri de var. Kira geliri de oradan tabii, değil mi?
3: Konu komşu da...
0: Bırak şimdi konu komşuyu şimdi ya. Bırak duygusalı. Şimdi oraya taşıyorsunuz. Evden kira da gelecek değil mi? Ne kadar kiralırsa. Sizin evi kiraya verseniz kaça verirsiniz?
3: 25 falan buranın kirleri.
0: Allah bereket versin Hafizeciğim. Ne olacak?
3: 42 diyorlar bizim ev gibi evlere.
0: Orada 42. He. Evet. Olsun kız, 25 kardasın. En azından 25 kardasın.
3: 25 kardayız.
0: Ay çok duygusalsın, seni şu an çok iyi anlıyorum. Peki evi ne zaman topluyorsun?

0: musun?
1: İşte bir şey yapsın, icazesini alsın, yani şeyini alsın, neyse, neyi
0: Çocuk adam,
1: anlıyorsa
0: çocuk adam mı alacak? Çocuk adam bey.
1: Çocuk adam bey.
0: Alacak, ondan sonra evi taşınacaksın. Şimdi o koltukların altından neler çıkacak? Ey gidi.
1: Öyle. Koltuklarımı da yeni almıştım. Bu eve göre almıştım.
0: Taşınırken zarar görür. Kesin görür. Sakın psikolojini bozma. Malcan'ın yongası doğru ama bunu doğru düzgün yapıyorum. Nakliyat firmaları var ya, öyle çok iyi yaparız.
1: Evet.
0: Asla bir şey yapmaya. Abi bir şey oluyor ya. Bir kere yerinden kalkıyor ya. O ayarı bozuluyor koltukların yani.
1: Evet, bozuluyor.
0: İki ay ev kirasından alırsın. Yani bir şey yaparsın, halledersin.
1: Biz Aydın'dan buraya gelmiştik. Aydın'dan getiren nakliyeci çok güzel taşımıştı. Diyorum aynı nakliyeciyi tutalım.
0: Hadi inşallah.
1: Öyle
0: Peki.
1: bakalım. Hayır.
0: Var mı kırmızı çizginiz?
1: Kırmızı işime karışılmaz.
0: Al. Az önceki
2: ben
0: dinleyicimiz
2: kadın sevmiyor.
0: Deniz Hanım da aynıydı. İşime karışılmasın diyordu.
1: Ya
0: siz de
1: o kadar
0: aynı.
1: Yani adam, annemin bir sözü vardır. Paçasını büzemeyen kadınlar tepemden harlıyor diye.
0: Bir daha söyler
1: adamlar,
0: misiniz efendim, anlayalım.
1: Paçasını büzemeyen kadınlar tepemden harlıyor diye bir sözü vardır.
0: Paçasını büzemeyen kadın tepemden harlıyor. Doğru, güzel, güzel laf.
1: O yani öyle. Evet. Bir şey becermiyor. Gel yani geçiyor başına, senin işine karışıyor.
0: Çocuk adama demiyorsunuz ama tabii genel söylüyorsunuz.
1: O beni alıştı 21 senedir.
0: Maşallah,
1: hiç
0: maşallah.
1: İşime karışmaz, sadece güzel geçer yani.
0: Eyvallah. Çok selamlarımızı iletin kendisine lütfen.
1: Yani,
0: bu akşam menüde ne vardı, bir daha söyle bakayım.
1: Bezelye.
0: Bezelye. Pilav da var tabii.
1: Pilav yapmadım.
0: Niye, sadece bezelye olur mu ya? Yanında bir şey giderdi be. He?
1: Artık keke düşürdüm yemekler.
0: He.
1: Ya, ben
0: olunca
1: daha
0: yeni...
1: önce yazdım da siz nasıl bir şeymiş dediniz ama tükürük bezler çalışmıyor benim. Öyle olunca pirinç pilavını falan tadı kalmadı. Pek pirinç falan yapıvermiyorum artık.
0: Az daha anlatsan ağlayacağız ha. Vallahi biz tükürük bezlerim çalışmıyordan bir girdi abi.
1: Ya baştan güldürdüm, sonunda ağladık.
0: Vallahi
1: ağladık,
0: kapatacaktı bizi ya.
1: Yok ya, benim yanımdakim de ağlamaz. Ağlamasın.
0: Gülün efendim, çok gülün inşallah.
1: Evet.
0: Hafize
1: ya
0: Hanım...
1: ben bu halimle bile dalga geçip gülüm bir insanım.
0: Eyvallah, bu güzel. Hayat enerjiniz bitmesin, evet. İnşallah. Çok öpüyoruz. Şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Yeni eviniz
1: teşekkür
0: hayırlı
1: ederim.
0: Olsun diyelim efendim.
1: İnşallah.
0: Enişte Bey'e de selamlar.
1: Ederim.
0: Görüşmek
1: İyi
0: üzere.
1: Akşamlar.
0: Çok sağ olun.

0: Abi aydına taşınıyorlar, Hindistan'a değil ki, niye bunu çaldın demiş efendim. Ya bu benim çok eski fonum, çok yani en az bir 15 yılı var. 15 yıl önce filan bunu kullanıyordum. Şimdi böyle arşivi kurcalarken önüme düştü. Bir tekrar bunu duymak istedim. Berkan geldi. Şevvacım yeterli, yeterli. Berkancığım merhaba, orada mısın?
1: Merhabalar Fatih abi, merhabalar. Nasılsın?
0: Sağ ol kardeşim, sen nasılsın?
1: Ben deyim, teşekkür ederim.
0: Allah iyiliğini versin güzel kardeşim.
1: Amin cümlemiz.
0: Ne yapıyorsun?
1: İyi, ne yapayım, trafikteyim, gitmeye çalışıyorum. Sen ne yapayım?
0: Yalan dolar, ne yapalım?

0: Hoştum
1: yalan
0: hocam.
1: Bizim işimiz.
0: Yok, ben öyle bir şey demedim. Yalan dolan hayattan bahsediyorum. Sen ne iş yapıyorsun?
1: Abi ben satış direktörüyüm.
0: Kendinden bahsediyormuşsun. Satış direktörü olduğu için kendisi evet. Satış direktörleri biraz yalan söylemeyi bilmeli derler. Onların kendi tabirleri bu arada.
1: Yalan bizim işimiz abi.
0: Yalan bizim işimiz efendim. Evet. Berkan Kırlak kendisi İstanbul'dan arıyor efendim. Kırmızı çizgisi evet. Var mı merak ediyoruz, soruyoruz efendim.
1: Abi benim kırmızı çizgim zaten bahsettiniz, saç ya.
0: Kel, sen de kelsin.
1: Evet, saç abi. Maalesef ki saç yani tamir edemiyorum. Evliyim, 10 senelik yaklaşık. Hanıma bile 2 senede falan alıştım ya, o saça. Hanıma demeyeyim de saça.
0: Bir dakika, anlamadım ki mevzunu, anlamadım. Saçın mı döküldü?
1: Ne? Hayır abi, saç tüy. Lavaboda falan, duşta falan oluyor.
0: Sen kel misin?
1: Hayır değilim abi.
0: Kelsin dedim az önce, evet dedin.
1: Ha ben duymadım orayı ya.
0: Ya Allah Allah. Otomatik tamamlama modu var adamda. Duymamış tamamlamış.
1: Vallahi duymadım ya.
0: Sen de kıldan günden tipleniyorsun.
1: Evet.
0: Yengenin saç dökülüyor mu? Çok mu dökülüyor?
1: Ya dökülüyor derken normal standart kadınların saçı nasıl dökülüyorsa öyle yani.
0: Anladım. İğreti oluyorsun, miden bulanıyor, sevmiyorsun.
1: Maalesef ya, maalesef.
0: Boşanın oğlum, boşanın, ne uzatıyorsun bunu ya.
1: Allah yardım olsun abi, aman dur ya.
0: Peki yenge hanım bu konularda hassasiyet gidiyor mu, yoksa ne yapayım, doğamda var bu, dökülüyor mu?
1: Ya en başlarda tabii çok fazla takılıyorsun ya, bu kadar fazla, ama ne yapayım diyorum yani ben.
0: Bu kadar fazla dökülüyorum. Aşkım bu ne, 17 tane ya, bu kadar fazla saydın mı oğlum, bu kadar fazla ne demek ya? Bir tane şey alacaksın, akıllı robotlar var ya, ev robotları var mı evinizin ondan? Yuvarlak.
1: Var tabii canım, lütfen.
0: İşte onu gezdireceksin abi, bitecek mevzu, bu kadar yani.
1: Allah sonra dedi ki madem sen dedi böyle kıldan tüyden dedi nefret ediyorsun, al sana bir tane dedi kız çocuğu.
0: Abi de kızın da var işte. Onun da dökülüyor tabii.
1: Al dedi sana bir tane kız çocuğu, hadi uğraş dur dedi şimdi.
0: Ama hep annesinin dökülüyordur. Onun
1: evet,
0: dökülmüyordur.
1: Evet, canım ben daha bak 4,5 yaşında bir tane saçını kırmızını görmemişim sağda solda. Yani.
0: Canım benim. Adı ne? Adı ne?
1: Beren. Evet.
0: Yanaklarından öp bizim yerimize lütfen.
1: Vallahi öperim abi.
0: Sabah çok gelip öpüyor mu böyle babacım yapayım mı babacım?
1: Ha babacımı var ayrı. Şimdi bir dünya sipariş listesi var, eve gitmeden onları alacağım. Almazsak sıkıntı, büyük sıkıntı.
0: Ne yapabilir oğlum küçücük çocuk ya?
1: Ne mi yapabilir?
0: Ne yapabilir?
1: 4,5 yaşında bir trip atıyor.
0: Ne diyorsun bak, ya?
1: Bir trip atıyor. Hani elimde bir şey istediğini almadığım zaman yani... Hanımı daha kolay ikna ediyorum ondan. Trip attığı zaman. Öyle diyeyim sana yani.
0: Ne kadar keyifli anlatıyor ama, değil mi? Tribini bile. Abi bir trip atıyor var ya, çok güzel ya.
1: Evet,
0: güzel. Allah başlasın. Yanaklarını örüp bizim yerimize, sana değil de ona sticker gönderiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: O şimdi sağa solu şey yapıştırır. Önüne gelene yapıştırır o kişi. Gelene yapıştırır. Tabii. Söyle canım.
1: Şevvan Hanım dedi ki daha önce isminizi tanıdık dedi. Bağlandınız mı dedi. Hatırlıyorum sanki. Dedim bağlanmadım. Yalan konuştum abi. Ya.
0: İlk mi bağlanıyorsun?
1: Hayır. Şevvan Hanım dedi ki daha önce bağlanmadım.
0: Bağlanmadım dedi. Aslında bağlanmıştı. Daha önce bağlanmıştı.
1: Tamam. İsminiz dedi. Çok dedi. Tanıdık ki. Hayır dedim yani. Emin hatırlıyorum.
0: Sahtekar. Kızcağızına stikerler gönderiyorum. Onun yanaklarını öpüyorum. Şevval'cim sen şey yaparsın.
2: İletişime
0: geçersin.
2: Tabii ki.
1: Tamam,
0: çok öpüyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz.
0: Yanaklarını öperiz güzel. Tamam. Güzel kızımızın da yanaklarını öpüyoruz. Yengeye selamlar. Mutfakta el bezinin ıslak olmaması lazım. Bu da benim kırmızı çizgim diyor. Keltoş merhabalar. Kırmızı çizgim telefonumun kurcalanmaması. Bir de abi WhatsApp'ına da Face ID koyanlar var. Hani telefonda var, WhatsApp'ta da var. Hayırdır ne oluyor ya? Bizim bugün Sarper'de gördüm ya. Sarper'in WhatsApp'tan bir şey gösteriyordu Sarper. Biliyorsun Lig Radyo personeli ama eski Alem FM personeli kendisi. Bir program ismi konuşması geçerken telefon kapandı ekran. Oğlum WhatsApp'a... Bunda da mı var dedim ya, WhatsApp'ta da mı Face ID var? Var abi dedi. Niye dedi, buna niye koyuyorsun dedim. Genç adamız dedi. O kadar, başka bir şey demedi. Antep fıstığı diyor, kapalı çıkmayacak diyor. Kırmızı çizgimdir diyor. Eğer bir Antep fıstığı kapalı çıktıysa... açmaya uğraşmayınız. Kenara ayırınız. Ya da toprağa atınız, doğal organik atık olsun. Abi o kırılıyor, parça parça oluyor, dişlerinin arasına giriyor, içinden de kötü çıkıyor hep. Hava almıyor mudur, ondan mıdır nedir? WhatsApp'ın Face ID olduğunu nereden bildin diyor. İsim vermedim ya. Sakladığım bir şey yok ama WhatsApp'ımda Face ID var. O kadar yersiz ki kaldırmayı üşeniyorum, öyle devam ediyorum demiş efendim. Gürkan mı geldi? Gürkancığım iyi akşamlar kardeşim.
1: İyi akşamlar Fatih. Nasılsın?
0: Sağ ol efendim, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Koruma müdürü.
1: Evet.
0: Cezaevinde?
1: Yok.
0: Nerede?
1: Özel koruma müdürü.
0: Ha, özel, pardon, çok özür dilerim. Özel koruma müdürü. Kimi koruyorsunuz ya? Var mı ünlülerden?
1: Yok, şey değil, sabit kişi mi?
0: Ha, sen birini koruyorsun, bir kişiyi koruyorsun.
1: Evet, evet, evet, evet, bir aile, evet.
0: Ha, aile, zengin bir aile mi?
1: Yani asgari ücretli bir aile değildir.
0: Yani mantık olur. Öyle ortalarsan böyle gol atar adam tabii. Gürkan muhtemelen kendi adın değil. Rumuz kullanıyorsun şu an.
1: Kendi adım ama soy ismimi söylemezseniz iyi olur.
0: Yok, söylemedim zaten de o yüzden sordum ben, hani.
1: Evet,
0: peki. Kendi adım. Abi bir şey soracağım ya. Hep filmlerde görüyoruz oğlum. Anlatsanız nasıl bir şey ya bu? Zengin bir ailenin koruması olmakla. Beyefendiyi mi koruyorsun, aileyi mi? Nasıl oluyor?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Yani yaşım 43. 18 yaşında bu aileyle tanıştım.
0: Evet. Hala berabersin.
1: Evet evet. Ben ailenin içinde diyebilirim. O yüzden herkese çalışıyorum. Ama asıl beyefendiye bağlıyım.
0: 25 yıldır korumalık yapıyorsun.
1: Yok tabii, 18 yaşında koruma olarak başlamadım tabii.
0: Ha, 25 yıldır ya. Ne olarak başladın yanlarında bu arada?
1: Yanlarında ilk bir dönem evlerinde işte boş bir yer, yani boş demeyeyim de kullanmadıkları bir evde işte bekçi gibi diyebilirsiniz. Askere gidene kadar iki sene boyunca öyle. O süre şeydi, beni tanıma.
0: Bazı testlerden şeydi. Geçirme belki, güvenilirlik testi yaptılar
1: tabii,
0: mı? Böyle şey
1: tabii tabii. Ya göstere göstere yapmıyorlardır ama.
0: Hani ortaya böyle yapmışlar. $1 milyon bırakma
1: falan. Yok. Testleri öyle yapmazlar. Hani 200 lira bırakır testi.
0: Abi $1 milyon bıraksan da alır giderim zaten yani. Yani. O testten de kalayım yani, nedir?
2: Ne olacak sanki?
0: Aman. Sonra?
1: İşte daha sonra işte şoförlük.
0: Evet.
1: Şoförlük, koruma. En son işte şu an şeydir.
0: Korumanın üstü var mı? Hep adam rütbe almış yani yıllar içerisinde.
2: Evet.
0: Bravo.
1: Korumanın üstü, ben şu an şöyle söyleyeyim.
0: Üstün koruma. Öyle bir şey var mı?
1: Yok, koruma ve şoförler farklı idari işlere bağlıydık. Bu bölüm işte aile genişledikçe, büyüdükçe, sayımız çoğaldıkça farklı bir birim oluşturdu. Bu birimin başına ben geldim. Şu an işte ben ne iş yapıyorum? Beyefendiyle beraberim.
0: Çok
1: ailenin
0: güzel.
1: Ailenin diğer üyeleri, kardeşleri, işte onların işte şoför organizasyonlarını, koruma organizasyonlarını.
0: Tamam, sen ailenin bir parçası olmuşsun ama şimdi sen muhtemelen diyorsun ki lan bunun daha üstü ne olabilir? Ben buradan emekli olurum diye düşünüyorsun. Asla öyle düşünmüyorsun Gürkan abi. Evi senin üstüne yapana kadar sonuna kadar gidiyorsun.
1: Şöyle söyleyeyim. 4 tane çocuğum var. Çocuklarım patronuma dede diyor.
0: Dede.
1: Evet, dede diyorlar.
0: Harçlık falan veriyor mu çocuklara?
1: Harçlık fazlası.
0: Araba hediye.
1: Yok, araba da demeyelim de.
0: Çok güzel. Abi farklı bir iş yapıyorsun. Hep filmlerde gördüğümüz şeyler bunlar yani. Hatta bazı dinleyicilerimiz şey yazıyor. Yeraltı dizisindeki Ali Haydar. Kim? Diziyi izlemedim, bilmiyorum ne olduğunu ama sen biliyor musun?
2: Evet.
0: Ali Haydar nasıl bir karakter orada?
2: Bir mafya babasının, yani öyle bir adamın yanında kalıyor. Şu an onun böyle bazı işlerini yapıyor.
0: Ya bu arada zengin deyince niye mafya? Hemen herkes bir mafya. Abi ne alakası var? Mafya olmanın zengin olmuyor mu? Ne alakası var yani?
1: Olur,
0: benim babamın dayısı da zengin. Aşırı zengin ama mafya değil.
2: Ne?
0: Keşke olaydı gibi dedim değil mi? Keşke mafya olaydı. Yani sonuç itibariyle böyle bir algı var dizilerden, o da işte. Onlar lüks hayatlar, arabalar falan filan gibi zannediliyor. Peki.
1: Gerçi çok para çalışarak olmaz mantığı var ya.
0: Ondan dolayı, muhtemelen ondan dolayı. Peki Gürkan abi, işin gücün rast gitsin inşallah. Hemen soralım, kırmızı çizginiz var mı efendim sizin de?
1: Ya ben aslında çok keskin bir adamım. Yani siyah ve gri, bende hiç ortası yok. Hani her şey kırmızı çizgim gibi ama... Birinci sıraya koyacağım şey herhalde çocuklar.
0: Çocuklar.
1: Yani
3: kendi çocuğum olsun, başka çocuklar olsun önemli değil yani.
0: O, hassasın bu konuda.
3: O çok çok çok.
0: Maşallah.

0: Böyle aşırı yani.
1: Böyle
0: ben
1: kalacak.
0: kendim ben kendim yetiştirme yoluna girdim. Yani dedim ya 18 yaşında tanıştım dediğim işte yurttan ayrıldım beyefendiyle tanıştım. O yüzden çocuklar konusunda çok hassasım.
1: Hassasınız anladım efendim.
0: Ya şimdi mesela eve girelim saat 7.30 şu an evde olmam lazımdı. Aradınız diye durdum.
1: Canımsınız. Çok
0: evdeyim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çocuklarım Eyvallah. Çocuklarım saat 10-10.30 arası yatarlar. 10.30'a kadar 3 tane telefonum vardır. Sadece bir tane numaram açıktır. Diğer iki numaram kapalıdır. Çocuklarla vakit geçiririm. Onlar yatana kadar telefonumu açmam. Basta buna dahi bakmam.
1: Bana bak senin hayatını dizi mi yapsak? Ne yapsak ya?
2: Değil mi?
1: Adam çünkü az önce Yeraltı dizisinden Eşref Rüya'ya geçti şimdi. Eşref Rüya'nın Gürdal'ı oldu şimdi. Evet. Gürkan abi çok teşekkür ederiz. İyi ki aradınız. Eşinize selamlar. Evdekilere selamlar. Büyük abimize selamlar. Büyük abimize saygılarımızı iletiyoruz kendisine.
0: Ben koruma müdürüyüm. Eşim de özel harekat polisi.
1: Haydi buyur buradan ya. Haydi
2: dizi
1: bakalım.
2: Ya bu.
1: Haydi bakalım. Abi buluşuyoruz senin dizini çekiyoruz. Tamam mı?
0: Tamam be. Tamam.
1: Haydi bakalım. Gürkan abiye alkışlarla uğurluyoruz. Tanıdığımıza çok mutlu olduk hakikaten. Yarın bir gün biri bizi bir şey yapsın Gürkan abiye söyleriz.
0: Yakınım hemen size zaten.
1: Ey Allah yolun düşerse gel bekleriz.
0: Yolum her gün önünüzden geçiyor.
1: Bekleriz efendim bekleriz çay içmeye.
0: İnşallah.
1: Görüşürüz. Alkışlarla uğurluyoruz.

0: Ay kim geldi? Halil İbrahim mi geldi? Halil İbo. Halil İbrahim abi orada mı? Yok, düştü mü?
1: Burada bekliyorum. Burada.
0: Efendim merhabalar.
1: Merhabalar efendim. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar diyen dilleriniz zeval görmesin efendim inşallah.
1: Teşekkürler.
0: Halil İbrahim abicim şöyle yapalım mı? Yok ya, konuşalım, süren varmış, tamam. Dur bakayım şunları kapatırsam. Aa, güzel, harika. Burada kendi kelime konuşuyorum, sen şey yapma. Halil İbrahim.
1: Bekliyorum ben.
0: Keyifler gıcır mı?
1: Gıcır, çok güzel.
0: Az önce radyoda bir Türk dizisi dinledik.
1: Evet.
0: Duydunuz mu bilmiyorum ama.
1: Bütün dizilere hakim.
0: Evet, ilginç bir hayatı var gerçekten. Biraz daha konuşsak Bücür Cadı da çıkar.
2: Güzel.
0: Ama kapatmak durumunda kaldık. Halil İbrahim Beyciğim, var mı kırmızı çizginiz?
1: Kırmızı çizgim bu araçta giderken telefonla oynuyorlar ya.
0: Allah onları iyi yapsın de, inşallah.
1: Biz de ağır vasıta şoförü olduğumuz için.
0: Of.
1: 40 ton yük var üstümüzde. Arkadaş böyle %7 rampa gösterir böyle. Orada telefonla oynar böyle, yana doğru yatırır koltuğu. Görürsün böyle koltuğun arasından oynadığını. Korna çalarsın, umrunda olmaz. Bir an böyle gözünü kaydırır aynaya. Arkada seni görür, basar gider. Sen o 40 ton yükle rampanın başında kalırsın.
0: Ne kadar zor değil mi o arabayı oradan kaldırmak? Çok zor.
1: Tabii ki de. Yani hani 40 ton dediğime bakmayın. 40 ton arabanın komple basayıyla. Sonra Çanakkale yolundayım şu an. İleride polis çevirir. İşte Alem Efendi dinledik. 40 ton yükünüz var mı? Zeyiz yoldan çevirirsin.
0: Efendim sadece Halil İbrahim dedik efendim. Halil İbrahim Afşin demedik ya efendim. Çok detay vermedik ya. Plakayı da vermedik soruyu.
1: Plakayı da verelim direkt.
0: İyi yolculuklar diliyoruz. Bu uyarınız, bu hatırlatmanız çok yerindeydi. Güzeldi. Tekrarlayalım. Arkadaşlar yani, araba kullanırken telefonla uğraşmıyoruz. Bakın.
1: Evet. Lütfen. Özellikle de ağır vasıta şoförlerine biraz daha dikkat ederlerse.
0: Evet efendim. Kör noktamız
1: sağdan
0: var.
1: Sağdan çıkarlar, bizim kör noktamız var. Hatta bir arabayı komple önünü kaldırmıştım ben. Gelmiş sağıma girmiş, hiç gözükmüyor.
0: O nasıl oldu? Önünü kaldırdım.
1: Kırmızı ışıkta durdum. Yan taraf emniyet şeridi olduğu için yana bakmadım tabii ki de. Dardı da bir ara.
0: Evet.
1: Işık yandı. Taktım fitese. Gaza bir bastım. Bir tane arabanın önü kalktı böyle. Tam dibime girmiş.
0: Dibine girmiş. Ya bak, bunlar oluyor işte.
1: Yani sonra tabii bir ton bağırış çağırış. Yine de haksız çıktı kendisi.
0: Ya arkadaşlar, adam 40 tane öyle laf kelimi söyledi bak. 13 ton fazlası var ya. Yok öyle laf kelimi söyledi ya. Allah Allah. Peki. Halil İbrahim abi, öpüyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sağ olun.
0: Alkışlarla Halil İbrahim abi yolluyoruz. Semih demiş ki ağır vasıtalarda televizyon izliyor.

0: Ya şimdi kim daha kuralsızı mı yarıştıracağız? Arkadaş orada bir hassasiyet güdün diyor işte. Yani böyle üst perdeden bir şey söylemiyor. Hepimizin can güvenliği için söylüyor. Kısa bir ara, aradan sonra diğer telefonlar. Yapak mı bir meslek tahmini?
1: Yapalım.
0: Özledim be. Bir meslek tahmini yapacağız reklamlardan sonra. İki dinleyici lazım. WhatsApp'tan ben müsaitim yazınız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Bankam, bank, kartım adı. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
3: budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 Faktör Güneş Spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
1: getir. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Tarkan eşlik ediyor efendim, Tarkan.
1: Hayda yayın, hayda. İkimiz bir boyda. Oynamazsan nazlı yarın gençliği de doy.
0: Arzu Hanımcığım gelmiş bile. Arzu Hanımcığım iyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Merhabalar, nasılsınız?
2: Merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Pırıl pırıl geliyor sesiniz efendim. Enerjiniz kesilmesin inşallah. Onur Bey var bir de. Onur Bey orada mıyız?
3: Evet, buradayım. Arzu Hanım'ın sesi şimdi geldi.
0: Evet, çok güzel. Uçak kaldırıyor sanki. Evet, buradayım. Arzu Hanım'ın sesi geldi. Kabin Klasaytermin Crosscheck. Kabin ekibi yerlere lütfen.
4: Uçuşumuz yaklaşık olarak 2 saat sürecekti Fatih Bey.
2: Büyük pilot havası var bence de.
0: Vallahi Onur Bey pilot gibi girdiniz ya. Onur Bey.
3: Evet, buradayım, dinliyorum. Araya girmemek istedim ama.
0: Gir, sen gir bebeğim, araya gir, yeter ki sen gir ya.
2: Tamam, peki.
0: Kiber erkek, kiber erkek. Şimdi Arzu Hanım'ın mesleğini bulalım derim ben. Şevvacığım ne diyorsun?
5: Ben de öyle düşündüm.
0: Ben de, çünkü bu yani biraz zor bulurlar girmeyi. Ya ama aslında bulunabilir de yani, bakacağız. Onurcuğum hazırsan,
3: evet,
0: Şevval.
3: Evet,
0: Şevval, ben, sen Arzu Hanım'ın mesleğini bulmak için yani sorular soracağız sadece. Ben arada tamam, senin tahminlerini alacağım.
3: Tamamdır.
0: Hadi bakalım.
2: Evet, buyurun.
0: 3 deyince başlıyoruz, tamam mı?
2: Öyle.
0: 3 3. önce ben sor. Arzu Hanım, bu mesleğin okulu var mı?
2: Okulu yok ama kısa da olsa bir eğitim alıyorsunuz öncesinde.
0: Peki Onur Bey, buyurunuz efendim.
3: Sertifikalı bir eğitim mi yoksa normal alaylı şekilde
2: var
3: mi?
2: Sertifikası var. Tabii tercih sebebi, eğer sertifikanız varsa çok çok daha iyi olur.
5: Peki bir kostüm giyiyor musunuz bu işi yaparken?
2: Yok, kostüm zorunluluğu yok ama prezentabl olmak durumundasınız. Prezentabl. Yani böyle şık giymek, peki, uyumlu vesaire.
0: Peki. Arzu Hanım, peki bu...
3: Yabancı dil falan
0: gerekiyor. Dur ya, ben de sıra ya.
3: Ay, özür dilerim.
2: Sıra, ben hiç fark etmez. Senin şarkıyı söyledim.
0: Şey gibi oldu. Anne, ben basacaktım ya. Hani böyle bir eve bir alet gelir ya. Alet gelir, çalıştırmak için. Hadi annem sen bas.
2: O sizin aranızda, siz paslaşın. Ben her türlü soruyu şu an bekliyorum. Sıkıntı yok, buyurun.
0: Peki ben soruyorum. Arzu Hanımcığım, bu işi yapanlar acaba tek başına mı çalışıyor, grup halinde mi çalışıyor? Kısa kısa cevaplar Arzucuğum.
2: Tek başına değil. Tek yani başına. Aslında bireysel sayıdır ama tam olarak diye bunu çok açamam ya. Çok zor bir şey bu sorunun cevabı yani.
0: Kısa cevaplar dedim, yine yarım saat.

0: Güzel. Kız tamam, anlatınca biliyor. Hemen biliyorlar anlatınca çünkü.
1: Çok pardon. Tamam. Çok tamam. Kızlar, tamam, tamam. Bir daha söylemeyeceğim.
0: Onur Beyciğim, buyurun efendim.
2: Evet, fiziki bir iş mi yoksa böyle bilgisayar başında vesaire yapılan bir iş mi?
1: Fiziki.
0: Fiziki.
3: Evden yapılabilir mi bu iş?
1: Kesinlikle yapılamaz.
0: Evden, evet, o bir düşündüm acaba olur mu diye de. Peki Arzu Hanım, bu iş yaparken kullandığınız bir, en çok kullandığınız organ?
1: ellerim ve ayaklarım diyeyim yani, şimdi ellerim diyeyim.
0: Ellerim, ayaklarım.
1: Yani.
0: Tamam peki.
2: Ya, çok gerçekten çok.
0: Kimde sıra?
3: Onur Bey.
0: Onur'da mı? Onurcuğum, sendeyiz.
2: İnsanlarla birebir iletişimi kuruyorsunuz.
0: Dolaylı mı?
1: Evet, birebir.
0: Birebir.
3: Peki daha çok dışarıda mı yapıyorsunuz bu işi yoksa sabit bir yerde mi?
1: Dışarıda.
0: Dışarıda. Peki evin içinde yapılabilir bir iş mi bu?
1: Asla yapılamaz.
0: Zorlasak?
1: Hiç mümkün yok.
0: Emniyet mi basar? Niye yani evde yapamıyoruz kardeşim ya?
1: İmkansız yani.
0: Teknik olarak imkansız.
1: Teknik olarak imkansız, evet. Hmm.
0: Onur, var mı yani bir tahminin, ne olabilir?
2: Yani sağlık sektöründe bir iş olabilir mi diye düşündüm ama bu hani mümessillik tarzı.
0: Nereden bağladın?
2: Yani hani insanlarla birebir iletişim kuruyorum. İşte evde yapamam, hep şey olmam.
0: Ellerim, ayaklarım. Ya. Onlar da.
2: Sürekli gezdiğini düşündüm. El ayak kullanımda.
1: Değil. Alakası yok.
0: Ne. Bilemedin Onurcuğum maalesef. Devam ediyoruz
2: ama
0: efendim.
2: Çok geniş kavramlar üzerinden konuşuyoruz.
0: Öyle. İşine geliyorsa Onur. Bağlanmayaydın o zaman.
1: Soruları ona göre planlayayım, bilemiyorum artık.
0: Onurcuğum bileceksin şimdi, merak etme bak şimdi soruları. Dinleyicilerden bilen var bu arada. Yani iki kişiyi gördüm. İki kişiyi gördüm, evet. Şeva, sen de sıra galiba.
3: Peki bu işi daha çok erkekler mi yapar yoksa kadınlar mı?
0: Güzel soru bak, evet. Evet,
1: daha çok erkekler yapar.
0: Erkekler yapıyor. Peki Arzu Hanım ayakta mı, oturarak mı?
1: Oturarak.
0: Otur. Uzmanlar da onu tavsiye ediyor zaten. Onur Beyciğim, ben sonra...
1: Düşünemedim bir an, evet.
0: Onur Bey.
2: Vallahi şu an aklıma bir şey gelemedi ya. Soramadım. Ben pas geçiyorum. Bu
0: ya tarafa. Hadi Onur. Çok doğru.
1: Tahmini çok zor ama ya.
2: Soracak soru çok geldi. Zor.
0: Bilemedi ya. Küstü hemen. Bilemedi ya. Oğlum olur böyle şeyler kapandım ya. Onur, içime kapandı. Onur, aramıza dön lütfen.
2: Ama zor buluyorsunuz.
1: Çok pes ettiniz Onur Bey ya. Biraz daha soru sorabilirsiniz bence. Biraz ama zor çünkü.
0: Onur'um, hadi be Onur'um. Bir soru be, kurban olayım.
2: Vallahi düşünüyorum ya.
0: Şu an üstünde nasıl baskı var biliyor musun? Nasıl baskı var üstünde şu an.
2: Çok üstüme geldiniz.
0: Peki Onur Bey bulamadı.
2: Ben pas geçtim.
0: Pas geçti. Şey var, sorayım.
3: Esnek çalışma saatleriniz mi var, sabit mi?
1: Çok esnek. Çok fazla esnek.
0: Şimdi bak, bir soru soracağım. Herkes bilecek.
2: Abi sor artık ya.
0: Soruyorum. Arzu Hanımcığım, bu yaptığınız işte bir aletin içine mi giriyorsunuz, dışında mısınız?
1: İçine giriyor.
0: Onur, var mı tahminin?
1: Gene bir doğru sanki ama bakalım tahmin edemeyecek mi?
2: Böyle iş makinesi gibi bir şey mi?
0: Yok artık, direkt söylesin. Direkt söylesin.
2: Benim ayaklarım bir aletin içine giriyor. Evet, olabilir.
0: Aletin içine giriyor. Oğlum MR da olabilir. Ben MR cihazının içine giriyor.
2: Abi, nasıl çekecek?
1: Gözümde bir an linç anlamdı yani.
0: Arzu, bir dur, adamı duymuyorum. Bir dakika, bir saniye. Onur, bir daha söyle, ne dedi?
2: Abi nasıl çekecek MR'ın içinden ya? Bilgisayarın başında olması lazım. Ha. Ayrıca sağlık çalışanı değilim dedi. Sağlık sektöründe değilim.
0: Hastadır belki.
1: Doğru.
0: Olamaz mı Onur?
1: Meslek olarak hayır.
2: Denek mi abi? Denek mi?
0: Ya, değil. Delirdi şu an, bulamadı ya Onur.
3: Evet.
0: Astronot da uzay mekiğinin içine... Yok, değil. Şöyle yapıyoruz. Bilen var bu arada. Hakikaten bilen var. Bir soru daha soracağım. Artık bunda da bil Onur artık.
2: Abi bak, üstüme geliyorsun. Tamam, dinliyorum.
0: Bunda da bil. Arzu Hanımcığım, birini mi taşıyorsunuz?
1: Birini taşıyorum.
0: Ha, Onur bil artık.
2: Abi birini taşıyorum. Otobüs şoförü mü? Servis şoförü mü? Birini taşıyorum diye.
1: Onda birçok kişiyi taşıyor olmam lazım.
0: Bir kişiyi taşıyor, bir kişiyi Onur.
2: Taksi mi?
0: He?
1: Hayır.
0: Hayır, değil. Değil. Ama gidişattan puan veriyorum. Yani orası doğruydu. Tamam, peki araya gitmem lazım. Dönüşte ne olduğunu söyleyeceğiz efendim.
2: Tamam.
0: Tamam. Onur Kılıç çok tatlı bir adam. Sakarya'dan aradı. Arzu Hanımcığım da sağ olsun İstanbul'a aradı. Mesleğini dönüşte söylüyoruz efendim.
4: Tamam.
0: Arzu Hanımcığım çok öpüyoruz. Var olunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Onur... Sizi dinliyorum. Bağladığınız için de çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Arabayı değer bulduğunuz için.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Onur Beyciğim de beden eğitimi öğretmeni ediyoruz. Kendisi bu arada. Beden eğitimi öğretmeni kendisi. Hepimizin çok sevdiği bir öğretmen klasmanında.
3: En sevdiğimiz ders.
1: En sevdiğimiz ders. Bilemedi ama olsun.
0: Sağ olun. Bunu yani
1: önemli.
0: Ben bir şey diyemiyorum kendisine.
2: Önemli olan katılmaktı.
1: Evet, önemli olan katılmaktı. Akşam oluyoruz, var olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
2: Peki, nereye yaşarlar?
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, aradan sonra Arzu Hanım ne iş yapıyor söyleyeceğiz. Ayrılmayın.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca. Ama dememek için ama sigorta.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

0: indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Yalan söylüyor, utanmadan. Milyonlara, kıymetli dinleyiciler, veda zamanı. Yemeğim yok, evde kocam aç bekliyor. Arabada reklamın bitmesini bekliyorum mesleği öğrenmek için. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Dinleyicimiz var. Hanımefendi ne iş yapıyor? Şeyimiz buydu sevgili dinleyiciler. Bakın bekleyenler var. Bir başka dinleyicimiz benim, Fatih Bey yazmış. Fatih Bey diyor ki haydi söyle artık, evin önünden de fotoğraf paylaşmış. Yukarı çıkmadım diyor. Arabada arkadaşlar, evde radyo çekiyor. Ya böyle acıtasyonlara gerek yok. Çıkın eve, asansörde söylerim zannediyor. Hani orada belki. Evet. Şöyle bir karar aldık. Hanımefendinin mesleğini pazartesi açıkla. Şaka şaka tabii şaka. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bak hala söylemiyor. Makam şoförüydü efendim kendisi, hanımefendi.
4: Evet.
3: Makam şoförüydü. Güleç, eğlenceli bir insandı. Makam şoförü, kadın makam şoförü benim denk geldiğim bir şey değil.
4: Ben de hiç denk gelmedim.
3: Evet efendim.
4: İlk defa hatta denk geldim.
3: Kendisine selamlar ve hocamıza da tabii, yani öğretmenimize de. Mondial e-bike hatırlatayım. Yaz hediyesi olarak, yazın en havalı hediyesi olarak ya da işte çevreci, ekonomik, şehirde özgür olayım diyorsanız eğer Mondial e-bike'lara bakabilirsiniz. Sevdiklerinize bir hediye vermek ya da kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız eğer, yaz boyunca özgürlüğü iki teker üzerinde yaşamak istiyorsanız eğer Mondial e-bike'lara bir göz atabilirsiniz. Çok konforlu, inanılmaz keyifli elektrikli bisiklet. Mondial'de bu konuda iddialı efendim. Hemen bir model bayine gidip uğrayıp modelleri inceleyebilirsiniz ya da web sitelerinden bakabilirsiniz efendim. Çünkü neden? İnanılmaz güzel bir kampanya var. O da şu: peşinat artı 9 taksit avantajı var. Peki Şevvacığım, var mı ekleyeceğim bir şey?
4: Hiçbir şey yok.
3: Benim tek temennim var, inşallah yarın İstanbul'a yağmur yağmaz da balığa gideriz. Çünkü bir hafta, ben hafta sonunu bekliyorum balığa gitmek için. Yarın yağış varmış. Yağış da olsa çıkacağım. Başıma bir iş gelirse pazartesi yayına gelmem, anlarsınız zaten.
4: Allah korusun
3: ya. Amin. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Şevvacığım sağ ol.
4: Siz sağ olun.
3: Şahane bir hafta sonu dilerim, ben giderim. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Kokusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ MD duvar tipi klima 34.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 32.899 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Alem Efendi birazdan. Hadi deli oğlan, hadi belime dolan, hele bir öp bakalım kızı dudağımdan. Birazdan reklam.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
2: Ama dememek için ama...

0: Eğlenmek istediğinde Alem FM hep seninle. Peki ya tükendiğinde?
1: Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Cümle alem burada.

0: Adem Akdostlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Arşidük ne demek?
1: Avusturya, Macaristan gibi bazı imparatorluklarda prensle kral arasında bir rütbeymiş.
0: Bu şey mi gidiyor mesela? Vallahi kralım, yemin ederim bu prensten çektiğimiz nedir ya? Vallahi billahi. Bunu kral yapıyorsanız yapın ha. Vallahi burama gel, illa Allah ettirir artık bana ya.
1: Daha efsanesini söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Büyük dük varmış.
0: Büyük dük mü?
1: Evet.
0: Kocaman dük.
1: Büyük çekmece gibi.
0: Şuradan bir büyük dük alır mısınız? Büyük dük şey mi oluyor mesela? Sen Ümraniye düküsün, değil mi?
1: Evet.
0: Ben mesela Anadolu yakası düküyüm. Ben büyük dük mü oluyorum?
1: Sen büyük dük, ben küçük dük.
0: Yani şey mi oluyor mesela? Lan pis dükle gelin bakayım buraya. Hepinizden daha büyük. Burası hep benim ha.
1: Evet.
0: Sen neren düküsün oğlum?
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: çocukken iyilik mi ettiler, kötülük mü ettiler bilmiyorum. Bizim jenerasyona yıllarca ne dediler biliyor musun oğlum?
1: Ne dediler?
0: Ben 80 kuşağıyım. Oğlum yüzüne sakın jilet sürme, askerde çok rahat edersin. Yüzüne sakın jilet sürme, çok rahat edersin, rahat edersin diye diye diye bizim jenerasyon oldu köse.
1: Ben her yerimi jilete vurmuştum yani.
0: Efendim?
1: Yani kaşlarımı jilete vurmuştum mesela.
0: Kaşlarını jilete mi vurmuştun? Evet. Ne biçim insansın oğlum sen ya?
1: Bilmiyorum ya, kalınlaşsın diye özendim.
0: Kaşların kalınlaşsın diye özendim.
1: Özendim evet.
0: Oğlum bir insan buna özenir mi ya?
1: Bilmiyorum.
0: Allah aşkına sevgili dinleyenler, içinizde hiç mesela ulan koltuk altı kıllarım böyle lüle lüle olsun filan. Kollarım kıl içinde olsun, bacaklarım var ya böyle ayı gibi olayım filan diye.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Yemin ediyorum Sivas'ta bir berbere gittim.
1: Hakaret, aşağılamalar.
2: Neler söyledi?
0: Oturdum, kesiyor ama keserken konuşuyor ama böyle. Nereden geldin delikanlı dedim. Dedim ki İstanbul'dan geldim. Ne için geldiniz buraya dedi. Dedim abi üniversitede panelim var, söyleşim var işte. Saçı sakalı birazcık düzeltelim, şu kırıkları falan da alalım dedim. Yani kırıkları alalım diyorsun, bunu bundan önce nerede kestirdi? Saçın her yeri yamuk yumuk yani. Bunu komple bir müdahale etmemiz lazım buna dedi. Yap abi gözünün gördüğü gibi dedim. Favorilere geldi. Söylenerek kesiyor ama böyle. Adamın geri zekalı olması lazım. Yani. Kesiyor. Hani bana mı diyor? Bizim berbere mi diyor? Öbür favoriye geçti mesela, diyor ki bak onu bir tane yukarıdan almış, bunu buradan çaprazdan almış, bak aptal mıdır nedir?
1: Enseye geliyor.
0: Yarısını natürel almış, yarısını tüylü bırakmış, yani o insanın mesleğine saygısı yok ya.
1: Önlere geliyor mesela, diyor ki
0: önleri mesela bak bu saç şeklinde önleri normalde uzun bırakması lazım. O gitmiş çok kısa kesmiş, ben farkındaysam önlere hiç dokunmuyorum.
1: Moruk, 40 dakika fırçayla karışık saç tıraşımı yaptırdım ben. Gittim sahneye çıktım, çocuklar diyor ki abi hayırdır canın sıkkın. Yarım saattir aşağılanıyorum aşağıda ben.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: olacak. Ya da kıyametler kopacak ya da dünya batacak. Senle ben ayrılacağız.
1: Bu ne oğlum?
2: Söylüyordum ama olmadı.
1: Devlerin aşkı büyük oluk. Böyle birine kızıyormuş gibi böyle. Utanmıyor musunuz da devlerin aşkı büyük oluk. Böyle birine kızıyormuş gibi.
2: Devlerin.

0: batacak.
1: İkimiz bir fırın.
0: Ya bırak ya. Başka bir şarkı söyleyelim sana. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Oğlum öyle bozacı gibi değil ya.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Elektrikli yılan balığı.
1: Evet, elektrikli yılan balığı. Ya onlar mesela tehlike anında elektrik saçıyor ya.
0: Devamlı tehlikede mi hissettirelim evet, hayvanları kendini?
1: Falan yapalım böyle, elektrik versin. Biriktirelim o elektriği, sonra satalım.
0: Elektrikli yılan balığı diyorsun, elektriğini diyorsun, alalım diyorsun.
1: Niye mesela akrebin zehrini kullanıyorlar?
0: Neyde kullanıyorlar mesela?
1: Fan zehirde. Yılanın elektriğini de kullansınlar işte, binalara versinler.
0: Yarın gelsinler sizin binanın altına iki tane balık bağlasınlar. Ya da şöyle yapalım mesela, daha ufaktan başlayalım. Hani elektrikli arabalara artık yılan balığı koysunlar.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Eşime derken kocanıza galiba değil mi? Herhalde öyle.
1: Evet.
0: İnşallah doğru. Öyle olsun yani, ne olur. Niçin güvenmiyorsunuz? Mesela kredi çekip mi ödemedi, ne yaptı?
1: Çok labali konuşuluyor ya. Böyle bayanlarla falan.
0: Ne hocası? Kendisi doktor mu acaba? Nedir?
1: Öğretmen. Bal hocam günaydın.
0: Bal hocam günaydın mı?
1: Bilmiyorum. Bir bayanın böyle yazmasını doğru bulmuyorum mesela.
0: Yani mesela sonrası ne oluyor şimdi? Bal hocam günaydın yazmış mesela. Eşiniz de yazmış. Şey mi yazmış mesela? Bal hocam günaydın. Eşiniz de şey.
2: Abi. Vız.
1: Bilmiyorum artık. Göstermeyin.
2: Ben geldim, arayayım ben.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Ben mesela ninja kaplumbağalarda Leonardo'cu.
1: Donatello da iyi.
0: Donatello'nun özelliği neydi peki, iyi dedi?
1: Donatıyor.
0: Abi her zaman abi donat masayı. Donat donat masayı, donat donat. Rafael ne yersin? Donat Rafael'i de donat. Leonardo ver donat orayı da donat. Donat var mı, ortası delik, bana dondan ver.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Arşidük ne demek?
1: Avusturya, Macaristan gibi bazı imparatorluklarda prensle kral arasında bir rütbeymiş.
0: Bu şey mi gidiyor mesela? Vallahi kralım, yemin ederim bu prensten çektiğimiz nedir ya? Vallahi billahi. Bunu kral yapıyorsanız yapın ha. Vallahi burama geldi. İlla Allah ettirir artık bana ya.
1: Daha efsanesini söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Büyük dük varmış.
0: Büyük dük mü?
1: Evet.
0: Kocaman dük.
1: Büyük çekmece gibi.
0: Şuradan bir büyük dük alır mısınız? Büyük dük şey mi oluyor mesela? Sen Ümraniye düküsün değil mi?
1: Evet.
0: Ben mesela Anadolu yakası düküyüm. Ben büyük dük mü oluyorum?
1: Sen ya? Büyük dük, ben küçük dük.
0: Yani şey mi oluyor mesela? Lan pis dükle gelin bakın buraya. Hepinizden daha büyük. Buraya hep benim ha.
1: Evet.
0: Sen neren düküsün oğlum?
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Bir müşterime gezdirdiğim villayı satabilmek için birkaç taktik denedim ve sonucunda başarılı oldum demiş. Oo, net nasıl taktik?
1: Villa.
0: Beni villa satmaya ikna etsene beni.
1: Efendim merhabalar.
0: Merhaba.
1: Elimde bir tane villa var. 5 artı 2.
0: Sığmam ben, teşekkür ederim.
1: İçeride tuz odamız var.
0: Ne yapıyor? Kokmayalım diye mi? Niye?
1: Yok hayır. Tamamen sizin orada keyifli vakit geçirmeniz için.
0: Tuza ay ne kadar keyifli. Ah şurama da dök.
1: Dönemsel kiraya verdiğimiz bir villamız bu. Özellikle yazın ünlülerimiz kiralıyor. Geçen sene Brad Pitt geldi sevgilisiyle beraber. Bu arada Tarkan evlenmeden önce bu evde konakladığını söylemiştim size.
0: Yani Tarkan'ın bekar evi miydi burası?
1: Burada yaşadı kendisi.
0: O zaman bir alırsak önce bir boyatalım buraları.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Hamam böceği neydi kullanılıyor? Hamamı olan mı alıyor? Ne yapıyor mesela?
1: İlaç.
0: Neyinde mesela ilaç, neyinde hamam böceği?
1: Bilmem, böcekleri kullanıyorlar ilaçlarda.
0: Böcekleri mi kullanıyorlar ilaçlarda?
1: Evet.
0: Neyi mesela? Böceğe ağrı kesici veriyorlar. Geçti mi evladım? Profesör, hamam böceğine ne verdiniz? Ters dönmüş.
1: Presliyorlar.
0: Niye oğlum durduk yere?
1: İlaçta kullanıyorlar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Dünya halkının bundan şu an haberi oldu bence, biliyor musun?
1: Yo, var.
0: Oğlum sen diyorsun ki kozmetik sektörü diyorsun. Böcekleri diyorsun presleyip insanlara krem diye mi satıyor diyorsun sen?
1: Belli bir kısmını.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Olur mu? Ben kocasına laf geçiremeyip kocasına bir şey diyemeyenleri çok ciddiye alıyorum ben. Anlamadığı tepki veriyor. Ha he tamam. Anlamadığı şeylere sadece hı hmm, tamam oh, ha
1: filan. Abi program senin ya, şimdi karşı bir şey demek istemiyorum.
0: Ha, program benim diye. Sizin cevap vermeniz için biz sizin bir yerde radyo programı yapmanızı mı bekleyelim yani? Allah Allah. Benim size bir cevabım var yalnız. Vereyim mi cevabı?
1: Tabii ki. Tamam. Güzelmiş.
2: Canım çekti, ben de yapabilir miyim?
0: Yap. Öyle mi varılır?
1: Allah öyle çarpar.
0: Pardon. Ay, ay gıcık olan Angus olur mu?
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Okyanusları neden yer emmez? Hani toprak neden okyanusları emmiyor? Evet, ne de aşağısı yani kumla o kaya neden emmiyor yani?
1: Toprak suya doyduğu için emmez.
0: Nasıl doy? Yeter artık be, Allah aşkına vermeyin buraya. Ne olursunuz vermeyin artık, her yanım su oldu de ya. Yeter bir artık. Böyle mi diyor mesela toprak?
1: Yani öyle demiyor.
0: Yeter her yer tuz, her yer su, her yer tuz, her yer su. Yeter vermeyin artık be ya.
2: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Denizin tuzlu olmasının sebebini bilmiyor musun oğlum sen?
1: Bir yerden bir yere tuz götüren bir gemi batmış zamanında.
0: Dünyadaki denizlerin tuzlu olmasının sebebi bir gemi batmış, ondaki tuz sızmış. Bu sebeple deniz suyu hep tuzlu olmuş böyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu gemi tuz yerine mesela maya taşısaydı bütün denizler yoğurt mu olurdu?
1: Ya tutarsa?
0: Değil mi? Deniz diyorsa bundan dolayı tuzludur. Ben bu papağan hikayesi gibi. Hep öyle mesela. İstanbul'un çeşitli yerlerinde papağan var. O kamyon nerede devrildiyse artık. Valla herkes rüyasında görmüş galiba bu kamyonu. Kamyon nerede devrildiyse herkes şey diyor mesela. Abi zamanında İstanbul'da işte papağan taşıyan bir kamyon devrilmiş. İşte kimi diyor ki birinci köprüde devrilmiş. Kimi diyor ki filanca yerde devrilmiş. Kimi diyor ki burada devrilmiş. Sen de diyorsun ki denizlerin, okyanusların falan böyle tuzlu olmasının sebebi zamanında tuzlu bir gemi batmış diyorsun. Öyle mi?
1: Öyle bir teori ortaya atmışlardı bir dönem, ben inanmıştım.
0: Kim oğlum?
1: Bilim adamları.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: sorabilir miyim?
1: Hayır. Senin ne haddini öğretmene soru sormak?
0: Hocam şey dedi, yani oyun oynatıyoruz dinlemiyorlar vesaire ama nasıl oyunlar mesela? Uzun eşek var mı?
2: Uzun eşek tarihten kalktı gibi bir şey.
1: Hocam uzun eşeğin zaten derste öğretildiği bir okul varsa yarından itibaren gidilmesin oraya.
2: Ya,
1: bunun okuduğu okulla senin benim okuduğumuz okul aynı olabilir mi hocam? Allah aşkına yani.
2: Yok olmaz. Vallahi olmaz yani. Ben de böyle bir soru beklemiyordum. Daha ciddi bir hani nasıl oyunlar öğretiyorsunuz tarzı bir soru.
1: Çünkü o ona göre ciddi, gayet de ciddi girdi. O ona göre çok önemli bir var. Serdar'cığım izin verirse hocanıza bir şey sormak istiyorum. Hocam uzun eşekte yastığı kim olarak seçersiniz şeyde desteksiz? Şimdi ben bazen düşünüyorum, diyorum ki şuna şöyle Allah yarattı demeden ama sonra düşünüyorum işte yok, elektrik, yok. Su, doğalgaz.
2: İşte her türlü. Hayır.
1: Bu şiddet değil ya.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Valla iyi mi gece kötü mü gece bilmiyorum. Özürler olsun, normalde hiç adetim değildir. İşte

0: Bakayım boruyu kim bulmuş?
1: Fransız kimyager.
0: Fransız kimyager boruyu mu bulmuş?
1: Evet.
0: Mesela o ana kadar hiç fizik kimya testleri yapılmamış. Mesela suyu nerede şey yapmış da böyle ağzıyla mı almış? Diye mi yapmış? Ne
1: böyle yapmış? Fransız kimyager.
0: Evet.
1: 1808 yılında ilk kez element düzeyinde boru, borik asit ve potasyumu birlikte...
0: Oğlum ısıtarak... senin dediğin bor başka bor. O periyodik cetvelde olan boru. Sen boruya değil bora bakıyorsun. Boruya bak, boruya.
1: Boruyu yazdım.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: su borusunu kim buldu diyorsun.
1: Normal boruyu kim buldu yani?
0: Normal boruyu kim buldu?
1: Evet yani bir yuvarlak var, içinden bir şey akıtıyorlar mesela.
0: Ben iki kişi oturuyor böyle, lan ne yapsak bugün ya Allah aşkına ya ne yapsak? Moruk demiri iyice dövelim. Böyle katlayalım böyle onu. Evet, içinden ne bir şey geçirelim. Ne geçirelim? Önce bir yapalım sonra geçiririz. Sen yap, ben geçireceğim içinden onu.

0: Haydi yaz işte. Haydi bence meşhur yani.
1: Halalahi halalahi o halalahi halala. Haydi haydi.
2: Bir tane yapabilir miyim, canım çekti.
0: Neyi?
2: Halalahi.
0: Yap bakalım.
2: Halalahi halalahi.
0: Seninki seyyar satıcı gibi oluyor ama.
1: Halalahi halalahi o.
2: Şey gibi oldu ya, bu Aşkın Nur Yengi'nin şarkısındaki şişe var ya, ona benzedi.

Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.